Apaçık Radyo Müzikleri. This is the return.

lot of tunes, not true.

0: Apaçık Radyo Müzikleri.
1: This is Dub Revolution. Music to rock the nation.

0: Apaçık Radyo.
1: Reklamlar.
2: 1-1-2
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
3: Evimin karşısında yangıncıkta acil itfaiye istiyorum.
4: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
5: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor, acil ambulans lazım.
6: Hattan ayrılmayın, sizi yönlendiriyorum.
7: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
1: Reklamlar bitti.
0: Şimdi ve burada.
8: Bir varmış, hiç yokmuş. Çocuklara, büyüklere hikayeler, masallar ve müzikler.
0: Hazırlayan ve sunanlar Cemo Sağlam ve Tuğba Zehra Sağlam.
9: Günaydın.
10: Günaydın.
9: Neredeyiz? Hadi sen hemen bir anons.
10: Cemo Sağlam'ın evinde.
9: Hayır, Apaçık Radyo'dayız. Evet, haklısın, haklısın. Bugün yine bir evden, stüdyoya gitmeden evden yapıyoruz programımızı. Bazı üzücü nedenlerden ötürü hiç problem değil. Başka bir yere geldik. Neredeyiz?
10: Ben bugün geldik ama biliyorum evimizi özledim.
9: Evimizi özledik, evet. Apaçık Radyo'da hangi programdayız?
10: Beşiktaş Kabataş.
9: Ay, bir varmış hiç yokmuş. O senin okulun. Şimdi bir varmış hiç yokmuş programındayız. Hangi kitap okuyacağız bugün? Hangi kitaptan bahsedeceğiz?
10: Ben yapmadım, o yaptı.
9: Ben yapmadım. Evet, ben yapmadım kitabından bahsedeceğiz. Kitabımız...
10: Ben yapmadımdan sonra o yaptı. De.
9: O yaptı yok ama kitabın içerisinde var değil mi? Hep Pati'den bahsediyorlar. Kitabımız İş
10: Hayır,
9: Bankası...
10: Hayır, ben yapmadım, o yaptım diyelim.
9: Peki, öyle diyelim.
10: Kitabın adı öyle.
9: Tamam, ama kitabı almak istediklerinde o çıkmazsa hani... Yine Cemalcan bu sefer yaratıcılığını kitap kapağında yaptı. İsminde yaptı. Ben yapmadım. İş Bankası yayınlarından çıktı. Kültür yayınlarından çıktı. Orijinal adı It Wasn't Me. Elimizdeki kitapta 2018 yılının baskısı. Yazarımız ve illüstratörümüzden bahsedelim. Yazarımız ve illüstratörümüz Lucy Barnard. Bu isimli bir gezgin yazarımız daha var ama o değil kendisi.
10: Gezgin.
9: Bu. Evet, başka bir Lucy Barnard var. Dünyayı yürüyerek dolaşan.
10: Ben hiç sevmem çünkü gezgin olmak.
9: Evet. Çok eğlenceli bir şey bence. Bir sürü yer görüyorsun ve öğreniyorsun.
10: Hayır. Yoruluyoruz.
9: Doğru.
10: Geceler bile orada mı oluyoruz ki?
9: Hep yürüyor. Çadırda yaşıyor. Kamp kuruyor.
10: Kamp kurmak istemiyorum.
9: Tamam, sana gezici ol diyen olmadı zaten. Ya da gezici olmalısın diyen olmadı. Şimdi ben birazcık yazarımız ve illüstratörümüz hakkında bilgi vermek istiyorum. Hem yazıyor hem çiziyor. Bu süreci de beraber yürütüyor. Yazarken daha çok sessizliğe ihtiyacı olduğu, yazarken daha çok sessizliğe ihtiyacı olduğunda çocukları ya uyurken ya da okuldayken yapıyormuş. Ama çizerken böyle değil, müzik eşliğinde çizebilirim. Mutlaka bir müzik olacaktır diyor. Bir de diyor, masamda kocaman bir çayın olmasına ihtiyaç duyuyorum diyor. Hem yazarken hem çizerken. Birçok kitabı var yine yazarımızın. Aslında çizdiği özellikle. Abi. İki kitabı var. Ruby and Graham. Bu henüz Türkçe çevrilmemiş durumda. Çocuklarından esinlenmiş. Hikayelerini genellikle çocuklarından esinlenerek yazıyor. Bunun dışında bilgi vermem gerekirse bakıyorum notlarıma, şöyle küçükten bir notlarıma baktığım zaman çizerlik yaptığı kitaplar var. Kendi kitaplarının dışında küçük sincap paylaşmayı öğreniyor. Kurbanın yaz yolculuğu, küçük lama, tavşanın ikbal hediyesi, sincapın sonbahar bulmacası, tilkinin kış keyfi gibi. Evet Cemalcan, şimdi gelelim biraz
10: Dur bir dakika.
9: kitaptan, gelelim biraz kitaptan bahsetmeye, ne dersin? Hı?
10: Anne,
9: Şimdi kitabımızda
10: seçtiğin ve benim sevdiğim şarkıları ilk hangisini dinleyeceğiz başlarken?
9: bugün bir şarkı seçmedim.
10: Ne?
9: Bugün bir şarkı seçmedim. Kitaba uygun bir şarkı aradım ama sence kitaba uygun bir şarkı var mı?
10: Yalancı çoban.
9: Yalancı Çoban. Bence de yani
10: Orange Crack.
9: ornitorek ama bir yalancı çobana göre uygun bir şey değil.
10: Uygar.
9: Daha doğrusu ben yapmadığıma göre ornitorek bir kitaba göre uygun bir şarkı değil ama yalancı çoban olabilir. Neden yalancı çoban olmasını düşündün? Bana bir anlatır mısın? Yoksa kitapta öyle bir şey mi var?
10: Var.
9: Nasıl var? Anlatır mısın lütfen?
10: Sen anlas, biliyorsun.
9: Ya ben biliyorum tabii ki. Kitap neyi anlatır? Kitapta kim var önce? Bana onu söyler misin? Kardeşler var, değil mi?
10: Evet.
9: Adlarını hatırlıyor musun?
10: Evet.
9: Ne?
10: Bence hatırlamıyorum.
9: Bence de hatırlamıyorsun. Ozan ve Ela. Değil mi?
10: Evet.
9: Bir de ne var?
10: Köpek.
9: Ay, bu köpeğin adı ne? Pati. Köpeğimizin ismi Pati. Peki.
10: Niye?
9: Adına Pati vermişler. Çok tatlı. Peki sana bir şey soracağım.
10: Kötüye mi
9: Bu
10: benziyor?
9: Ozan'la Ela nasıl çocuklar?
10: Yaramaz. Kötü.
9: Kötü değiller.
10: Kötü.
9: Neden kötü de olduklarını düşündün?
10: Yaramaz.
9: Yaramazlar. Evet. Ne yapıyorlar? Hı?
10: Birbirlerinin her tarafını boyuyorlar. Ben sadece duvara çizmeyi seviyorum,
9: Değil
10: o
9: mi?
10: kadar.
9: Ha.
10: Üstüme çiziyorum.
9: Aa, üstümüzü çizmeyip duvarları çizdiğimiz zaman yaramaz olmuyor muyuz?
10: Değerli duvarları çizmiyorum ama.
9: Değerli duvarları mı?
10: Evet,
9: Nasıl?
10: çok değerli.
9: Hangi değerli duvarları çizmiyorsun? Kocaman salonda kocaman duvarda resimler var. Yaptığın resimler var.
10: Evet.
9: Ama orası evimizin salonu ya hani.
10: Evet.
9: Kendi odanın değil, salonun duvarlarını çizmişsin. Bu yaramazlığa girmiyor mu?
10: Değerli bir duvar mı orası?
9: Ya tabii anladım. Peki değerli bir duvar değil tabii ki. Yani bir tarihi eser değil. Badana yapılıp.
10: Evdeki hiçbir yer mi değerli duvar değil?
9: Ya tabii değil ama yani bu da duvarları boyamamız anlamına gelmiyor değil mi? Şimdi seni dinleyen arkadaş.
10: Yanlarımı boyamı istiyorum.
9: Tamam, o zaman şöyle yapalım. Yani şimdi senin gibi boyamak isteyen arkadaşlar da olabilirler. Mesela duvarınıza, yatak odanızdaki duvarınıza böyle kağıtlar yapıştırsak onları boyasanız falan. Ya da kendi odanızı boyasanız olur mu? Salonu değil mesela.
10: Kızla. O zaman da benim canım kendi adamlar tarafını boyamak ister ama ben öyle bir şey istemiyorum işte.
9: Peki tamam.
10: Bu yüzden boyamayacağım. Bu yüzden başka yerde uyuyorum ben.
9: Tamam. Belki ileride grafiti sanatçısı olursun.
10: Olur.
9: Onlar da duvar boyuyorlar. Şu Ela'yla Ozan'a dönebilir miyiz? Pati, bunlar evet her yeri boyamışlar. Sonra da ne demişler?
10: Bu arada bana söyleyeceğim.
9: Ne demişler? Her yeri boyayınca.
10: Hayır. Ondan bahsediyorum.
9: Pati yaptı diyecekler, değil mi? Evet. Sonra sonra Başka ne yapmışlar? Bana bunu anlatır mısın?
10: Etrafı dağıtmışlar.
9: Tamam, peki sonra ne diyorlar etrafı dağıtınca? Kim
10: Ben
9: suçlu?
10: sadece odamı dağıtıyorum.
9: Sonra ne diyorlar etrafı dağıtınca? Kim yaptı diyorlar?
10: Pati yaptı.
9: Hadi yaptı diyorlar. Peki evin annesiyle babası bu çocuklara inanıyor mu sence?
10: Yemek yiyelim ablacığıma.
9: İnan.
10: Bu kitaptan sonra.
9: İnanıyorlar mı annesiyle babası?
10: Evet.
9: Hayır. Kesinlikle inanmıyorlar.
10: Nasıl, neden?
9: Çocuklarına inanmıyorlar. Ve çok
10: Neden?
9: farkındalar yani. Çünkü işte atıyorum.
10: Ha, onlar yaparken onları izliyorlar.
9: Evet, görüyorlar ve farkına varıyorlar. Mesela ne olmuş, misafirler gelmiş, çay içiyorlarmış. O sırada ne
10: Bu
9: olmuş? Pat.
10: el kimin?
9: Pat. Ne olmuş?
10: Top masaya
9: Kimin
10: düşmüş.
9: topu?
10: Ela.
9: Ozan'ın ve Ela'nın. Evet. Ozan ne demiş? Ben yapmadım demiş yine, değil mi? Pati topa vurdu demiş. Değil mi? Sonra
10: Evet, çünkü
9: Ela burada bisiklete binerken hop, babası boy yaparken onu düşürüyor. Sonra ne diyor? Pati yarışmak istedi, yoksa hızlı gitmeyecektim diyor. Burada Ozan ne yapıyor?
10: tek bir keki yemek istemiş ama o kadar açmış ki tutamamış kendini. Bütün kaseyi yemiş. Sonra ben yemedim. Hepsini o yedi. Pati yedi dedi.
9: Ben yapmadım, pati yaptı demiş. Evet. Ela çok zıplamayı seviyor. Nereye zıplıyor? Sonra düşmüş zıplayınca. Sebzelerin arasına, sebze bahçesine. Ne demiş sonra?
10: Ben yapmadım. Pati yaptı.
9: Evet. Komşunun kedisini. Onun üzerine de babası demiş ki, of hayır demiş. Buna kanacak değilim demiş babası. Sonra yine kumda oynarken ne olmuş anneciğim?
10: Unuttum.
9: Kumda oynarken onlar, kumdan kale yaparken annesinin saçları kum, babasının dondurması kum olmuş. Ne demişler? Pati kemiğini kuma gömüyordu demişler, değil mi? Yine onu patiye atmışlar suçu. Bunun üzerine anneyle baba sanırım yapacak bir şey yok. Bu ikisini de sanırım çocuklarına da böyle birazcık da ders vermek için çağırmışlar. Demişler ki, madem pati çok yaramaz, bütün pastayı yedi, topu o attı, kediyi kovaladı, yarışalım dedi. Bütün her şeyi pati yaptıysa artık patinin bu evden gitmesi gerekiyor demişler, değil
10: Evet.
9: mi? Sonra pati gitmesin diye ağlamaya başlamış bu iki kardeş, Ela ile Ozan. İkimiz de patiyi çok seviyoruz, gitmesinler demişler. Peki.
10: Sen de üzgünlükten ağlıyor musun?
9: Ağlamadım.
10: Niye?
9: Ağlıyormuş gibi yaptım. Sesimi öyle verdim kitap okurken.
10: Hangi
9: Şu
10: kitabı?
9: anda bu kitabı işte pati okurken
10: Hayır.
9: çocukları taklit ettim yani.
10: Gerçek hayatta.
9: Ağlarım. Evet, böyle bir şey olsa ağlarım tabii.
10: Üzgünlükten ağlar mısın?
9: Üzgünlükten ağlarım.
10: Mesela
9: Bir şey üzüldüğümüzde ağlayabiliriz.
10: abim beni evden atsa üzülür müsün?
9: Evet, ama abin seni evden atmaz zaten. Kimse seni evden atmaz. Niye evden atsınlar seni?
10: Peki ya babamı atarsa üzülür müsün?
9: Babanı da kimse evden atmaz
10: O
9: tabii ki.
10: zaman kendisi bu evden giderse üzülür
9: Aa,
10: müsün?
9: çok üzülürüm, evet. Ama insanlar büyürler, okumak için gidebilirler. Mesela, ya da hayatlarını
10: Hayır.
9: başka birileri belirlemek için gidebilirler.
10: Baba, yaşlanmadığı zaman çocukluğunda
9: Evet. Mesela
10: mezarlığın içinde
9: Mesela
10: Giderse üzülür müsün mesela?
9: evet tabii Cemalcan 5
10: Çocukluğumda.
9: yaşındayız. Şu anda farklı kavramlarla karşılaşıyoruz. O yüzden arada böyle sorular duyabiliriz. Peki bir şey soracağım.
10: Ben
9: Kitaba dönüş yapabilir miyim? Bir şey soracağım.
10: buldum.
9: Çocuklar çok üzülmüşler ve sonra ne yapmışlar? İtiraf etmişler, değil mi?
10: Evet.
9: Ne itiraf etmişler?
10: Kendilerinin yaptığını suçlamışlar.
9: Evet, bütün suçları üstlenen demişler ki biz ne yaptık? Doğruyu söylemedik. İtiraf ediyoruz. Bunun üzerine de ne demiş babası? Tamam. Yani sizi affediyoruz. Pati kalacak ama bir şartla.
10: Ne şartıyla?
9: Bundan sonra yalan söylemek yok demiş.
10: Tamam.
9: Sonra ertesi gün ne olmuş?
10: Parti vazoyu kırmış.
9: Hayda, gerçekten vazoyu kırmış. Onun üzerine oyun oynarken bir yanlışlıkla Pati evdeki vazoyu kırıyor.
10: Ya yanlışlıkla oldu
9: Evet,
10: ya.
9: yanlışlıkla oldu.
10: Peki
9: Ozan ne dedi
10: o
9: bunun
10: ki?
9: üzerine? Al, biz bunu gerçekten de Pati yaptı. Şimdi ne yapacağız demiş. Şimdi, çünkü o kadar çok her şeye Pati yaptı, Pati yaptı, Pati yaptı demişler ki vazoyu gerçekten Pati kırdı. İnanırlar mı ailesi?
10: Evet.
9: Evet, inanırlar. Yalan söylemeyecekler artık ama inanmasalar da bu şey yalancı çoban hikayesi gibi, değil mi? Ona benzedi, değil mi? Yalancı çoban hikayesi de bu şekilde.
10: Yalan.
9: Yalancı çoban ne diyordu? Aa, kurt geldi diyordu. Ondan sonra bütün köy halkı kurtarmaya gidiyordu.
10: Masal.
9: Evet, bir yaptı, iki yaptı. Üçüncü de kimse ona yardıma gelmedi. Yine yalan söylüyor zannettiler ama o zaman gerçekten kurt gelmişti.
10: Niye kurt? Çobanı bile yedi mi?
9: Hayır, benim masalımda öyle bir şey yok. Çobanı yemiyor tabii ki.
10: Niye
9: Sana
10: şarkıda öyle?
9: evet, ben de bugün şarkıyı dinledim. O yüzden şarkıyı bunu söylediği için yayınlamama kararı aldım. O yüzden şarkımız yok. Bir şey soracağım sana. Şimdi sen benimle bir konuş bakalım. Bu arada etrafı temizlersek annem kızmaz dedi bu patik vazoyu kırınca. Ve evi temizlediler, değil mi?
10: Mısır'da mı yer mi ya?
9: Bir şey söyleyeceğim. Yemez tabii ki. Etrafı temizlediler annesiyle beraber. Her yeri pırıl pırıl yaptılar. Hoş geldin Tomris. Günaydın der misin dinleyicilerimize sen de?
10: Günaydın.
9: Bravo sana da. Şimdi peki bir şey soracağım. Yalan söylemek sizce nasıl bir şey? Yalan söylemek.
10: Kaçat. Kaçat.
9: Nasıl, iyi bir şey mi, kötü bir şey mi?
10: Kaçı.
9: Ha?
10: Güzel
9: Emin misin Tomris?
10: bir şey. Eminim
9: Kötü bir şey. Evet.
10: anne.
9: Kötü bir şey. Neden kötü?
10: Kötü.
9: Neden kötü?
10: Çünkü kötü. Efendim?
9: Çünkü kötü. Yani ya, peki
10: Güzel.
9: kötü bir şey.
10: Hayır, güzel.
9: Hayır, yalan söylemek kötü bir şey.
10: Neden kötü olduğunu ben nasıl neden bilmiyorum?
9: Şöyle
10: Anne.
9: söyleyebilir miyiz? Peki, diyelim ki bir yanlış yaptın. Bunu söylemekten korkuyorsun. Ve doğruyu söylemedin. Bunun sonucunda ne olabilir?
10: Kimse sana inanmaz mı?
9: Evet. Ya da bazen kötü
10: Bu
9: de
10: çok kötü.
9: olsa, bazen kötü de olsa, tamam mı? Başımıza bazı şeyler gelir. Bunu söylemeye cesaret edemeyiz. Ama bunu cesaret etmek de, yani bunu doğruyu söylemek de cesaret ister. Büyük bir şey bu.
10: Anne.
9: Biraz bu kitap bunu anlatıyor, değil mi?
10: Anne
9: Ne dersin? Peki senin hiç yaptığında söylemekten çekindiğin ama cesaret edip söylediğin bir şey var mı Cemalcan?
10: konuşacağım. Ben hatırlamıyorum hiç.
9: Hatırlamıyor musun?
10: Sen ne
9: Düşüneyim, benim var mı? Düşünüyorum. Hayır, ben bir hata yaptığım zaman ben yaptım diyorum.
10: Mesela nasıl hatalar yaptın?
9: Güzel soru. Mesela nasıl hatalar yaptım? Nasıl hatalar yaptım? Düşünüyorum. Örneğin bir şeyin orada gereksiz olduğunu, bakayım, o da olmadı. Ona hata denmez. Düşünüyorum ve bulamıyorum.
10: Söyle bir tane ya, fark etmez.
9: Gerçekten düşünüyorum, düşünüyorum. Ah, mesela ben bir şey anlatayım. Gerçi herkesin önünde oldu ama ben mesela çok değerli bir şeyi kırdım. Böyle antika bir şeyi kırdım. Sonra dedim ki bunu ben yaptım. Yani bunu söylemesi çok zordu. Onlar için çok değerliydi. Ama gerçek bu. Bunu söyledim.
10: Kızmadılar mı?
9: Hayır, kızmadılar.
10: Doğruyu söylersek kimse kızmaz mı?
9: Bence doğruyu söylersek hiç kimse kızmaz.
10: Bence de.
9: Sonra bir de cesaret gerekiyor. Mesela düşünüyorum, bir sürü yaramazlık yapmışlar. Cesaret edip gerçeği söylemek en önemlisi. Bazen hata yapabiliriz, yanlış yapabiliriz ama bunu söylemeliyiz.
10: Anne, başka hatalar da söyle.
9: Benim yaptığım mı?
10: Evet, sürekli bütün hatalarını söyle.
9: Ben hatalarımı söyledim ve hatırlamıyorum gerçekten. Yoksa hiç hatasız değilim. Hata çok yapıyorum. Çünkü bizler hata yaparak öğreniriz.
10: Bugün hiç hata yaptın mı?
9: Bugün günün ilk saatleri olduğu için henüz hata yaptığımı düşünmüyorum.
10: Peki yarın
9: Mesela
10: arabadayken
9: bazen hata yaparız ve bunun bazı cezası vardır.
10: ne?
9: Mesela kırmızı ışıkta geçmek gibi. Çünkü neden? Bu bir kural. Kuralı çiğnemiş oluruz.
10: Ve adama çarpar.
9: Evet, birilerine çarpabiliriz, zarar verebiliriz. Bunun mesela sonucunda ceza vardır. Bazı şeylerimiz böyledir. Hani kurallar vardır ve bu hata yapmamız, burada
10: Bir şey diyeceğim.
9: hatanın olmaması gerekir.
10: Bir şey diyeceğim.
9: Evet.
10: Mesela benim hatam da şuydu, ceza çektiğim gün. Kardeşimin saçını kesmek. Hala kesili mi?
9: Evet, saçı hala kesili, uzamadı.
10: Ne
9: Evet.
10: zaman uzayacak?
9: Mesela bu bir hataydı, evet. Kardeşinin saçını kesmen bir hataydı.
10: Ya ama geceye kadar sürdü.
9: Bunu
10: Ve bu bir haksızlık.
9: ne geceye kadar sürdü?
10: Ceza.
9: Odanda bekleme ceza mı?
10: Evet.
9: Odanda düşünme ceza. Çok geceye kadar sürmedi. Zaten biz geldiğimizde akşamdı. O yüzden bir saat bile sürmedi odanda bekleme cezan. Düşün dedik çünkü ne yaptığını düşün. Bir de bir şey soracağım. Sen bazen tomris yaptı diyor musun? Yaptığın şeyleri. Ha? İtiraf et şimdi.
10: Hayır. Ne?
9: Emin
10: Söyle hadi.
9: misin?
10: Söyle, söyle.
9: Ben yapmadım, tomris yaptı diyor musun? Mesela bir şey kırılınca ya da dökülünce. Ben yapmadım, torbis yaptı diyor musun hiç? Sonra da
10: Yapmadım. Yapmadım.
9: tamam, ben yaptım
10: Yapmadım.
9: diyor musun?
10: Hayır.
9: Yap, emin misin?
10: Eminim.
9: Peki, tamam.
10: Hatırlat bana bir gün yaptığın işi.
9: Tamam, eğer yaparsan hatırlatacağım.
10: Yaptığımı veya yapmadığımı hatırlamıyor musun?
9: Bir olay olmuştu ama hangi olaydı onu hatırlamıyorum. Ya plaklarla ilgili olabilir. Bir şey yapmıştık ama onu çok hatırlamıyorum yani. Yani
10: Belki
9: bu kitaptan biz neyi öğrendik? Ne diyor?
10: kitap yırtmışımdır.
9: Aa, ve tombis yırttı mı dedin?
10: Hayır, yırtmadım.
9: Aa, tamam.
10: Ama bunu hatırladığım bile olmadı. Belki yapmışımdır. Hı.
9: Bir şey soracağım. Bu
10: Kardeşim çakma ağzına
9: Bu
10: koydu.
9: bu bu kitap bu kitap sana ne öğretti? Tomis gerçekten çok yaramaz.
10: Tomris'in yaramazlığını hatırlatıyor.
9: Eyla ile Ozan'ın yaptıkları Tomris'i mi hatırlatıyor? Sen çok mu uslusun?
10: Usluyum.
9: Ama her çocuk birazcık yaramazdır ve bu iyi bir şey. Kötü bir şey değil o kadar da bence.
10: Ya, evet, ben...
9: Buradaki önemli olan şey yaramaz olmanız değil. Yaramazlık kimin yaptığını söylemesi gerekiyor değil mi? Peki Tomris soruyorum. Sen yaramaz mısın Tomris? Sen yaramaz mısın?
10: Hayır.
9: Değil misin?
10: Evet.
9: Çok uslusun. Peki o zaman. Cemalcan. Çok güzel şarkı söyledin. Cemalcan programımızın sonuna geldik. O zaman yavaş yavaş veda etme zamanımız geldi. Cemalcan veda edelim şimdi. Hadi hoşça kal diyelim. Evet bugün biz Ben Yapmadım kitabını okuduk. İş Bankası yayınlarından çıktı. Yazarımız ve illüstratörümüz Lucy Barnard'tı. Haftaya teknik masada Salih Işıkel de teşekkür ediyoruz. Salih abiye teşekkür eder misin Cemalcan? Salih abiye teşekkür eder misin?
10: Teşekkür ederim.
9: Tamam. Haftaya yeni bir kitapta, yeni bir programda buluşmak üzere. Hoşça kalın diyoruz.
10: Hoşça kal.
9: Cemalcan, hoşça kal.
10: Hoşça kal.
9: Hoşça kalın.
8: Bir varmış, hiç yokmuş. Çocuklara, büyüklere, hikayeler, masallar ve müzikler.
0: Hazırlayan ve sunanlar Cem Sağlam ve Tuğba Zehra Sağlam.

0: bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
1: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
2: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
1: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
3: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Reklamlar bitti.

0: hayatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Selim Şengör'e teşekkür ederiz.
2: Botanitopya. Sesli Doğa Tarihi Müzesi. Bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasını belgeleyen botanik sanatına dair her şey. Hazırlayan ve sunan Benan Kapucu.

Merhaba sevgili Apaçık Radyo dinleyicileri. Botanitopya'ya, bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasına hoş geldiniz. Anlatıcınız ben Benan Kapucu. botanitopya@gmail.com elektronik posta adresinden ya da aynı adlı sosyal medya hesaplarımdan bana her zaman ulaşabilir. Yorumlarınızı ve anlattığım konuya dair katkılarınızı paylaşabilirsiniz. Geçmiş kayıtlara Spotify'dan ve tüm diğer podcast kanallarından ulaşabiliyorsunuz. Buradan tekrar hatırlatmak isterim. Sevgili dinleyiciler, geçen hafta Japon kuş ve bitki ressamı Kachoe ustası Ohara Koson'u anlatmıştım size. Bugün de onun çağdaşı, yine Japonya'nın batıya açıldığı Meiji döneminde yaşamış bir başka sanatçıyla devam edelim istiyorum. Japon fotoğrafçı ve matbaacı Ogawa Kazumasa'yı konuşacağız. Batı kalotip baskı tekniklerini geleneksel Japon çiçek resmi estetiğine uygulayarak botanik sanatında devrim yaratan öncü bir isim. Japon sanatı ve kültürünün batıda yaygınlaşmasında en az Ohara Koson kadar Kazumasa'nın da payı var. Kazumasa'nın elle renklendirilmiş çiçek ve manzara fotoğrafları Japonya'nın doğal güzelliğini ve bahçecilik geleneğini dünyaya tanıtmış. Fotoğrafçılık ve baskı alanındaki öncü çalışmaları bu alanda güçlü bir katalizör görevi görmüştü. Bitki fotoğrafları çeken çağdaşı İngiliz fotoğrafçı Charles Jones'u anlatmıştım hatırlarsanız. Jones yaşadığı dönemde fotoğrafçı yönüyle değil sadece bahçıvanlığıyla biliniyordu ama Kazumasa onun aksine yaşamı boyunca hep seçkin bir fotoğrafçı olarak anılmış. Japonya'nın tarihi alanlarını, hazinelerini belgelemek için devletten siparişler almış. İki fotoğraf dergisinin editörlüğünü yürütmüş, yayıncılığını yapmış. Bunun yanı sıra Nihon Shashinkai yani Japon Fotoğraf Derneği'nin kurucu üyesi de olmuştu. 29 Şubat 1860'da yani şimdiki Büyük Tokyo'nun bir parçası olan Saitama Prefektörlüğü'nde samuray bir babanın çocuğu olarak dünyaya gelmiş. 1860'lardan neredeyse 1930'lara kadar Ogawa Kazumasa'nın içinde yaşadığı yıllar Meiji Restorasyonu dönemine denk geliyor. Ana vatanı o daha çocukken dünyaya açılmıştı tırnak içinde. Kazumasa

da eşi benzeri görülmemiş bu değişim döneminde bir zamanlar izole edilmiş bir kültürün, sanatın, teknolojinin ve geleneklerin bu yabancı her şeyi aynı anda özümsemesinin getirdiği bazen güzel, bazen garip, bazen de heyecan verici sonuçlarına tanık olmuştu. Japonya hızla modernleşiyordu. Meiji reformları Ogawa Kazumasa'nın fotoğrafçılık malzemelerine ve teknolojisine erişimde önemli ölçüde kolaylaştırdı elbette. Meiji hükümeti eğitim kurumlarının kurulması, ithal kameralar ile bir kimyasalların temin edilmesi de dahil ikimi girişimlerde bulunarak ulusal modernleşme adına batı bilimlerinin benimselmesini teşvik ediyordu. İlk olarak 1850'lerde yabancıların tanıttığı fotoğrafçılık bu girişimler sayesinde Japonlar için de daha erişilebilir hale gelir. Ve Ogawa Kazumasa gibi merakların da fotoğrafçılıkla ilgilenmesini sağlar. Kazumasa hem İngilizce dil becerilerini geliştirmek hem de Meiji dönemi Japonya'sının hızlı modernleşmesinin getirdiği bu yeni mesleki fırsatları keşfetmek amacıyla memleketi olan Saitama Prefektörlüğü'nden ayrılıp Tokyo'ya taşınmış. Henüz 15 yaşlarındayken Tokyo Tsukiji'de eğitmen Yoshiwara Hideo'dan eğitim almış. Bunun daha sonra İngilizce çevirmenlik ve fotoğrafçılık alanında yapacağı çalışmaların temelini oluşturduğunu da söyleyebiliriz. 1882 yılında henüz 20'lerindeyken USS Savatara gemisi mürettebatına katılarak Amerika Birleşik Devletleri'ne doğru yola çıkmış. Washington DC'ye vardıktan sonra buradan Boston ve Philadelphia'ya giderek 2 yıl boyunca portre fotoğrafçılığı ve eski fotoğrafçılık yöntemleri olan kuru plaka tekniği, kalotip baskı üzerine eğitim almış. Bu eğitimler arasında Boston'daki Albert Type Company'de yapılan dersler de vardı. Bu firmada uygulamalı olarak fotomekanik çoğaltma yöntemlerini de öğrenmiş. Negatiflerden plakalara bu ara adımlar olmadan yüksek doğrulukta görüntü aktarımına olanak sağlayan kalotip baskının incelikleri de vardı öğrendikler arasında. Islak kolodyum işlemlerine olan ihtiyacı ortadan kaldıran kalotip baskı, jelatin bazlı bir emisyon teknolojisi. Kazumasa da Albert Type Company'de kuru plakaların hazırlanması ve işlenmesinde bolca pratik uygulama yapmış, beceri kazanmış. Teknik yeterliliğini geliştirmekle kalmayıp endüstriyel ölçekte fotoğraf baskısı üretimi inceliklerini de öğrenmiş burada. 1884 yılında Japonya'ya döndükten sonra aslında amacı fotoğrafçılık ve sanat yoluyla Japonya'nın zengin kültürel mirasını dünyaya tanıtmaktı. Bir yandan çoğaltılabilir görüntülerin sınırlarını zorlayan bu Amerikalı yenilikçilerle aktif etkileşimde bulunmaya da devam eder. Batı'da ölçeklenebilir baskı tekniklerine dair öğrendikleri sayesinde daha sonra Japonya'nın görsel belgeleme çabalarına büyük bir katkısı olacaktı. Tokyo'da kendi fotoğraf stüdyosunu açtıktan sonra kısa sürede Japonya'nın en saygın fotoğrafçı ve baskıcılarından biri olur. 1886 yılında Kore'deki Seul ve Incheon şehirlerine seyahat ederek şehir manzaraları, saraylar ve günlük yaşamdan sahneler, fotoğraflar, siyah beyaz bu görüntüler fotoğraf tekniklerindeki gelişmeyi de gösteriyor bir anlamda. 1888 yılında Japon hükümeti Japonya'nın imparatorluk mirasını korumak ve ulusal öneme sahip eserleri belirlemek amacıyla bir çalışma başlatınca Ogawa Kazumasa'ya da önemli bir görev düşecektir. Nara ve Kyoto gibi merkezi bölgeleri kapsayan Kinai bölgesindeki kültürel eserleri belgelemek ve kataloglamak için Kinki Hazinesi araştırma seferi başlatılır. Mayıs ve Eylül 1888 tarihleri arasında yaklaşık 5 ay süren bu sefer Japon filozof, eğitmen ve sanat eleştirmeni Okakura Kakuzo'nun da katkılarıyla dönüşümlü olarak Kuki Ruishi ve Ernest Fenollosa tarafından yönetiliyordu. Tokyo İmparatorluk Üniversitesi'nde profesör olan Amerikalı Fenollosa'dan geçen hafta da bahsetmiştim. Meiji döneminde Japonya batılılaşma telaşı içindeyken Japon sanatçıları kendi geleneklerini terk etmemeye ikna eden, geleneksel Japon sanatını savunan, korumaya çalışan bir akademisyen Fenollosa. Kinai araştırması süresince bu ekipler tapınaklar ve türbeler genelinde 47.254 eşyayı inceleyerek özel korumaya layık en yüksek kalitedeki eserlerden yaklaşık 1400 tanesini belgelenmek üzere seçmişler. Kazumasa, Kyofukuji, Horyuji ve Koryuji de dahil olmak üzere tüm Kinki bölgesini kapsayan bu keşif gezisinin resmi fotoğrafçısıydı.
O dönemde Batı dünyası tarafından neredeyse hiç bilinmeyen Japonya'nın o enfes bahçelerini, görkem tapınaklarını ve sakin manzaralarını ilk fotoğraflayanlar arasındaydı. Çalışmaları imparatorluk ailesi de dahil önde gelen şahsiyetlerin portreleri, Japon yaşamı ve geleneklerinden sahnelerinde olduğu geniş bir konu yelpazesini kapsıyordu. Kazuma-san'ın kalotip baskı yöntemleriyle çoğalttığı bu araştırmanın fotoğrafik çıktısı Japonya'nın ilk ulusal hazineler sistemini kuran 1897 tarihli yasasında da çok önemli bir rol oynar. Nara İmparatorluk Müzesi gibi imparatorluk müzelerinin oluşturmasını destekler ve aynı zamanda geniş ölçekte bir kültürel farkındalık da yaratır. Kazuma-san'ın belgeleme çalışmaları Tokyo'daki günlük kentsel ve kırsal sahneleri de kapsıyordu. Elle renklendirilmiş albümün baskıları o dönemin sosyal dönüşümünü de anlatıyor bize. Örneğin yaklaşık 1890 tarihli pirinç tarlasında pirinç fidelerini diken çiftçileri gösteren bir fotoğrafı Japonya'nın hızlı sanayileşmesi ve Batı etkileri arasında bir yandan geleneksel tarım uygulamalarının nasıl devam ettiğini de gösteriyor. Benzer şekilde elle renklendirme yaparak canlandırdığı günlük ticaret ve eğlence sahneleri, hareketli sokaklar ve modern mimarinin örnekleriyle dolu şehir manzaraları, Tokyo'nun Edo dönemi yerleşimlerinden Meiji kentsel genişlemesine uzanan evrim sürecini de belgeliyor. Kazuma-san'ın Tokyo'daki stüdyosunun kaynakları aracılığıyla üretilen tüm bu eserler modernleşmenin sıradan yaşam üzerindeki etkisini gösteren görsel kayıtlar aslında. Kakuzo'nun kurduğu bugüne dek yayın hayatına devam eden Kokka için fotoğraf ve resimli baskılar da üretmiş. 1893 yılında Tokyo'da yayınlanmaya başlayan Kokka dergisi Doğu Asya ve Japon sanat tarihi üzerine kurulan köklü ve akademik bir yayın, bir sanat dergisi. Meiji döneminde Batı sanatının baskısına karşı Japon ve Asya sanatını korumak amacıyla çıkarılan bu dergi yüksek kaliteli illüstrasyonları ve gravür baskılarıyla biliniyor. Fotoğrafların çoğu yetenekli zanaatkarlar tarafından titizlikle elde renklendirilmiş. Bu da o işlere hem Japon hem de Batılı izleyicileri hitap eden bir güzellik ve gerçekçilik katmanı eklemiş. Kazuma'sının fotoğraflarına bakınca Japonya'nın sanatsal ve kültürel mirasına duyduğu o derin saygı da hissediliyor. Kiraz çiçekleri, Fuji Dağı ve zarif geyşalar gibi geleneksel Japon motiflerini sıklıkla içeriyor titiz kompozisyonları. Tabii bu Batılı çağdaşların da dikkatinden kaçmamış. Çalışmalarının şiirsel zarafetine ve teknik ustalığına hayran kalan Alfred Stieglitz ve Frank Meadow Sutcliffe gibi ünlü fotoğrafçılarla da işbirliği yapmaya başlamış. Japon Fotoğraf Derneği'nin kurulmasında çok önemli bir rol üstlenmiş dediğim gibi. Tüm Japonya'dan gelen fotoğraf meraklıları ve amatörlerin için bir buluşma noktası olan bu dernek, fotoğraf sanatına ve zanaatına adanmış bir topluluk oluşturuyor. Fikir, teknik ve sanatsal ilham alışverişinde canlı tutuyordu. Evet, sevgili dinleyiciler, bu noktada bir müzik arası verelim şimdi. Kitaro'dan dinleyeceğiz yine. Onun tınılarını anımsatıyor bu resimler bana. Evet, dinliyoruz. Shimmering Horizon. Birkaç dakika sonra tekrar beraber olacağız.

0: Merhabalar tekrar, Apaçık Radyo'dasınız. Botanitopya'da bitki fotoğraflarıyla da bilinen Japon fotoğrafçı Ogawa Kazumasa'yı konuşuyoruz. Sadece fotoğrafçılığa değil, geleneksel baskı sanatına da büyük bir tutkusu vardı Kazumasa'nın. Yüksek kaliteli fotoğrafik reprodüksiyonların üretilmesini sağlayan kolotip tekniğinin potansiyelini fark etmişti. İlk bölümde bunu konuştuk. Meselenin ilk yıllarında Boston'dayken negatiflerden plakalara, ağır adımlar olmadan yüksek doğrulukta görüntü aktarına olanak sağlayan kolotip baskının inceliklerini öğrendiğini söylemiştim. 1888 yılında Tokyo'da Shashin Selhanjo adı altında kurduğu baskı stüdyosunda Batı'da öğrendiği kolotip tekniğini mükemmelleştirerek Japon sanatına uyarlar. Kuru plaka işlemleriyle de fotoğraf çekiminde ilerleme kaydetmiş. Kuru plaka fotoğrafçılığı 1870'lerde icat edilen fotoğraf plakası ve gümüş bromürlü jelatin emisyonla kaplı cam levhalarının kullanıldığı bir fotoğraf tekniği. Islak plaka yönteminin aksine malzemenin önceden hazırlanıp kurutularak pozlamaya hazır halde saklanabilmesini sağlıyor. Kazumasa kuru plakaları kalitif baskısıyla entegre ederek pozlamadan çoğaltmaya kadar tüm iş akışını basitleştirmiş ve profesyonel fotoğrafçılığı Japon uygulayıcılar için daha erişilebilir ve daha az emek yoğun hale getirmiş. Japonya'da Meiji dönemi görsel medyasının modernleşmesinde temeli atmış olur böylece. Kazumasa'nın kolotip tekniğindeki ustalığı Japon ahşap baskılarının, sulu boyalarının ve diğer geleneksel sanat formlarının incelikli nüanslarını reprodüksiyonlarda da yakalamasına olanak sağlar. Eserlerinde genellikle manzara, portre ve günlük yaşamdan sahneler gibi geleneksel Japon konuları ya da çiçek fotoğrafları daha önce ulaşılamayan bir netlik ve hassasiyetle sunuluyordu. Zengin renkleri ve karmaşık detaylarıyla öne çıkan bu baskılar Avrupa ve Amerika'daki koleksiyoncular, sanat menetleri tarafından büyük ilgi görür ve onun baskı ve yayıncılık alanındaki öncü olarak ününü pekiştirir bu durum elbette. Kazumasa fotomekanik çoğaltma ustalığını sergileyen kolotip çiçek baskıları da üretti. Japonya'nın krizantemleri, Japonya'nın zambakları gibi yerli Japon bitkileri üzerine resimli ciltleri, lotus, sabah sefası ve iris gibi türlerin yakın çekim kolotiplerini içeren bazı Japon çiçekleri gibi albümleri var. Bu müzelerde korunuyor bugün. Elde renklendirilmiş kolotip baskılardan oluşan bazı Japon çiçekleri albümünü kendi imkanlarıyla 1896 yılında yayınlamış. Bitkilerin narin formlarını ve canlı renklerini vurgulayan elle renklendirmiş bu çiçek fotoğrafları sanki geleneksel ahşap baskı tekniğiyle yapılmış gibi görünüyor. Japon çiçek resmine özgü estetiği eski fotoğraf teknikleriyle yakalamayı başarmış. Bu yönü gerçekten enteresan. 1984 yılında Getty Müzesi bu albümlerden birini satın alıp aynı başlık altında bir cilt yayınlamış. Getty yayınlarının koordinatörü Stacy Miyagawa'nın tasarlayıp geliştirdiği bir cilt bu. Ogawa Kazumasa'nın yaşamıyla ilgili kısa bir giriş yazısı ve Japonya'nın yerli çiçeklerinden bazılarının elle boyanmış kolotip baskılarının olduğu 38 adet levha var bu ciltte. Görseller için bir link paylaşacağım sizinle X adresimden. Elle renklenmiş plakalar kullanarak yapılan renkli fotoğraflar Meiji döneminde popülerdi. Yabancılara hatıra kartpostal olarak yaygın olarak satılıyordu. Seri üretilen görüntülerden farklı olarak Kazumasa'nın fotoğrafları başlı başına ayrı bir kategoride. Çiçeklerin detaylarını, yapraklarındaki narin damarlardan taç yapraklarının ince kıvrımlarına kadar inanılmaz bir netlikte görüntülemiş. Renklerin ustaca kullanımı da baskı işinde yer alan zanaatkarların teknik ustalığını gösteriyor. Okakuro Kakuzo'nun ülkenin sanatsal hazinelerini kayda alma belgeleme işini Ogawa Kazumasa'ya emanet etmiş olması hiç de şaşırtıcı değil gerçekten. Kazumasa ülkesinin florasını belgelemeyi de amaçladığı için çiçeklerin fotoğraflarını son derece gerçekçi ve bitkilerin anatomisine sadık kalarak kağıda aktarmaya çalışmış. Japon zambakları ve bazı Japon çiçeklerindeki fotoğrafların tamamında bu katlanır paravan kullandığı bir fotoğraf hariç nötr bir arka plan var. O nötr arka plan üzerinde kadrajlanan çiçekler sulu boya resim ya da eski bir renkli fotoğrafmış gibi görünüyor. Daha doğrusu ikisinin arasında bir yerde duruyor. Detaylar incelik aktarılmış. Bazıları hatta dokuluymuş gibi görünüyor. Bu çiçek fotoğrafların hatta resimlerin diyelim en çok dikkat çekici yönlerinden biri de gösterişten uzak sadelikleri. Bazı levhalarda çiçekler neredeyse solma sürecindeyken gösterilmiş. Buketlerin düzenlenmesi, çiçeklerin düzenlenmesine fazla önem verilmeden doğal halleriyle yerleştirilmiş. Kamera izleyicinin dikkatini çiçeklere çekmek için çiçekleri yakından kadrajlıyor. Çiçekler sanki izleyiciye doğru eğiliyormuş gibi görünüyor böylece. Kompozisyonlarda Batı'nın botanik resim formatlarına gönderme de var bolca. Sanatı teknik beceri ve iş girişimciliğiyle başarıyla harmanlayan Kazumasa, yenilikçi bir isim olarak Japonya'da fotoğrafçılığın popülerleşmesinde ve bir sanat formu olarak statüsünün yükseltilmesinde önemli bir rol üstlenmiş. Japonya'nın ünlü geyşaları için Japon Savaşı'ndan sahneler, Japon yaşamından illüstrasyonlar gibi hem yurt içinde hem yurt dışında büyük ilgi gören çok sayıda fotoğraf albümü ve resimli kitabı var. Genellikle Japonya'nın güzelliğini ve kültürel mirasını sergilediği için turizm sektörüne de katkıda bulunmuş. Yani Japon sanatı ve kimliğinin küresel algısını şekillendirdiğini söyleyebiliriz rahatlıkla. Meiji dönemi fotoğrafçıları arasında o özellikle kalotip tekniğindeki ustalığı ve iş zekasıyla öne çıkmıştı. Japonya'da erken dönem sinematografi çalışmalarında da yer alan Ogawa Kazumasa'nın hem Japonya'da hem uluslararası sergilerde aldığı çok sayıda ödül de var. Sanatı yaptığı katkılar nedeniyle 1910 yılında İmparatorluk Sarayı Sanatçısı ünvanına alan ilk fotoğrafçı olmuş. İmparatorluk Sanat Komisyonu üyeliğine atanmış. Britanya'da 1889 yılında Büyük Britanya Kraliyet Fotoğraf Derneği'ni kabul eden ilk Japon üye olmuş. 8 Eylül 1929'da hayata veda ettiğinde ardında Meiji dönemi Japonya'sının manzaraları, kültürü ve modern dünyaya geçiş sürecine dair paha biçilmez bir görsel kayıt bırakmıştı. Kazumasa kendi fotoğrafçılık çalışmalarının yanı sıra yayıncılık rolüyle de Japon sanat ve kültürün tanıtımının savunucusu olmuş. Ünlü o matbaası aracılığıyla hem tanınmış hem de yeni yetişen Japon sanatçıların eserlerini sergilen çok sayıda kitap, dergi ve kartpostalı hayata geçirmiş. Bunu yaparak bu sanatçıların kendilerini göstermeleri için bir platform da yaratmıştı. Geçen hafta anlattığım Ohara Koson gibi Ogawa Kazumasa da Japonya'nın doğal ve kültürel manzaralarının uhrevi güzelliğini yansıtan zamansız eserleriyle bugün de ilgi görmeye devam ediyor. Evet sevgili dinleyiciler, Botanitopya'daki yolculuğumuz bu hafta da buraya kadar. Bitki fotoğraflarıyla da tanınan, Japonya'nın çiçeklerini tanıtan Ogawa Kazumasa'yı konuştuk. Program destekçilerime gönülden teşekkür ediyorum. Haftaya tekrar buluşuncaya dek sevgiyle ve doğayla kalın.
1: Botanitopya. Sesli Doğa Tarihi Müzesi. Bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasını belgeleyen botanik sanatına dair her şey. Hazırlayan ve sunan Benan Kapucu.

Dilden dile titreşimler. Pazar günleri 14'te Apaçık Radyo'da. Hazırlayan ve sunan Emre Dağtaşoğlu.

Günaydın. Geçtiğimiz hafta Mekanlar ve Çağlar İçinde Ses'te Mozart'ın bir öğrencisinden bahsetmiştim, Josefa Auenhammer. Bu kız Mozart'tan 2 yaş küçük. Bestecinin iddiasına göre Mozart'a büyük ilgisi var. Ama buna karşılık Mozart kızı çok çirkin buluyor ve hiç ilgi duymuyor. Hatta bir keresinde babasına eğer bir ressam şeytanın resmini yapmak isterse onun suratından esinlenebilir diye yazmış. Evet, bütün bu olumsuzluklar var ama bir yandan da kızın varlığı hayatında mesleki olarak önemli. Niye? Çünkü beraber birçok sanatsal işbirlikleri var. Ve 1781'de Viyana'da bastırdığı keman ve piyano için 6 sonatı Wolfgang Amadeus Mozart, Josefa Auenhammer'e ithaf etmiş. Bu sabah bu güzel eserleri, yani keman piyano için 6 sonatın bir kısmını dinleyeceğiz. Isaac Perlman ve Daniel Barenboim ikilisinden dinleyeceğiz. Harikulade bir ikili. Bu hiç araya girmeyeceğim. Dinleyeceğimiz eserler 376, 377 ve 378 köhel sayılı piyano ve keman için sonatlar. Evet, bu güzel eserleri hep birlikte kulak verelim.

0: kainatın tüm seslerine Apaçık Radyo.
1: Afrikon. Afrika üzerinde dolaşan sesler. Hazırlayan Ufuk Aktaş.
2: Pazar 20'de Apaçık Radyo'da.

0: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
1: Agora.
2: Sanatın ve ifadenin arkeolojisi. Hazırlayan ve sunan Ece Zeren Aydınoğlu.

Merhaba, Agora'ya hoş geldiniz. Ben Ece. Bugün burada yine sanatın ifadesini konuşmak için toplandık. İletişim ve sanat çalışmaları çerçevesinde sanatın bir araç olarak kullanılmasını ele alacağız. Sanatın her dalı başka bir ifade sunarken biz onu olabildiğince anlamaya ve anlamlandırmaya çalışacağız. Geçtiğimiz programda akademisyen küratör Melike Bayık bizimleydi. Çok keyifli bir sohbet yaptık kendisiyle. Sanatın bir direniş ve ifade alanı olarak taşıdığı anlamdan yola çıkarak çağdaş sanatın toplulukların gündelik deneyimleriyle bazen neden bu kadar uzaklaştığını tartıştık. Kamusal alandan, kentten, ekolojiden, bellekten, dayanışma ağları üstünden konuştuk. COP31 gibi zirvelerin sanatla olan ilişkisinden bahsettik. Dinlemek isterseniz platformlarda onu da bulabilirsiniz Agora Podcast'ten. Bugünkü konumuz da çok daha kapsamlı konuştuğumuz. Aslında bu 45-50 dakikalık programa ne yazık ki sığamayacak kadar farklı bakışlara da yer verilmesi gereken bir konu olacak. Ama biz daha çok kültürel çalışmalar ve sanat sosyolojisi tarafından bakacağız. Ayrıcalıklı olarak sanat diyoruz bugün ve habitus, kültürel sermaye ve sanat alanında sınıfsal yeniden üretimden bahsediyoruz. Bu anlamda biraz şöyle düşünmek istiyorum. Ya sanatçılar yıllarca ücretsiz çalışabiliyorlar. Sanat profesyonelleri de öyle. Çok zor şartlarda çalışıyorlar. Ekonomik destekleri olmuyor bazen. Yetenekliler ama görünemiyorlar gibi böyle birçok handikap var bu alanda. Biraz ondan bahsedeceğiz. Biraz da dahi mitinden bahsedeceğiz. Ben son dönemde buna böyle biraz kafayı takmış durumdayım. Hem kültürel sermaye konularına hem de dahi mitine biraz takmış durumdayım. Çünkü toplumsal yaşam, aileden öğrendiklerimizi uygulama şeklimiz, iktidar, erk, bunların bize popüler kültür, bunların bize aktardıkları, bizim zihnimizi yönlendirme çabaları ve şekilleri bunların hepsi bizim tüm yaşantımızı etkiliyor tabii ki. Haliyle sanatçıları da etkiliyor ya da sanat profesyonellerini de etkiliyor ve sanat izleyicisini de etkiliyor. Bundan biraz konuşmak istiyorum. Tabii bu konu çok böyle dallanıp budaklanabilir. Yani biz kültürel çalışmalar ve sanat sosyolojisi tarafından bakacağız buraya ama nörobilim de başka bir yerden bakıyor buraya. O yüzden hani çok böyle genişlemeden kendi alanımızda kalarak biraz bu alanı eleştirelim diyorum. Aydınlanma çağından günümüze kadar sanat alanı aslında toplumsal ve maddi eşitsizliklerin de ötesinde konumlanan bir böyle özgürleşme sahası olarak sunuluyor bize. Bu söylem genelde yetenek, evrensellik, ilham, yaratıcılık gibi daha soyut kavramlara dayanıyor. Yani daha böyle liberal, hümanist yaklaşıma göre sanatsal pratik insanın estetik potansiyelinin zirvesi olarak yani bireyin doğuştan gelen dehasını yansıtıyor. Fakat tabii ki biraz önce de söylediğim gibi kültürel çalışmalarda, sanat sosyolojisinde bu yaklaşıma daha eleştirel bakılıyor. Çünkü veriler de var elimizde. Hem de profesyonel olarak hani pratikte çalışma alanlarında gördüklerimiz de var. Hem profesyonel bir sanatçı olma hem de sanat izleyicisi olma süreçlerinin derin ve hani yapıya bağlı yapısal eşitsizlikler barındırdığını biliyoruz bir şekilde. Yaratıcı endüstrilerin ve sanat dünyasında toplumsal sınıf uçurumlarının nasıl görünmez kılındığı fikri var. Bu dışarıdan bakıldığında bu alan aslında liyakat, yeteneğe dayalı, pürüzsüz bir meritokrasi gibi görünüyor ya da en azından öyle lanse edilmeye çalışılıyor. Ya tabii ki içeriden eleştiriler var. Biz de tam bunları konuşuyoruz şu an. Sanat estetik değerlerin ve objelerin dolaşıma girdiği daha böyle nötr diyebileceğimiz mecra bir mecra değil. Kültürel sermaye, sosyal ağlar ve sembolik şiddet, burada sembolik şiddet demek istiyorum, aracılığıyla toplumsal eşitsizliklerin aslında meşrulaştırıldığı da bir alan, hiyerarşik bir durum var burada. Haliyle bu yapıda sosyoekonomik engeller genellikle bireysel ilgi yoksunluğu ya da doğal eksiklik olarak kodlanıyor. Hani bugün de böyle. Kültür ve sanatın aslında birleştirici ve onarıcı olduğu yönünde yaygın bir inanç var. Fakat pratiğe baktığımızda
sanatsal üretim ve tüketim mekanizmaları toplumsal hiyerarşileri ideolojik olarak yeniden üretiyor. Yani bu ne demek? Sanat o kadar birleştirici mi? Çok da emin değiliz demek bana kalırsa. Bu konuyu şöyle temellendirmek istiyorum ben. Sanat, kültürel ve simgesel sermaye aracılığıyla bu biraz önce de bahsettiğimiz eşitsizlikleri görünmez kılıyor. Bunun üstünün kapandığı stratejik bir iktidar ve ayrım alanı aslında. Yani bu dünyadaki sanat dünyasındaki başarılar kültürel etkinliklere katılım ya da bu etkinliklerden dışlanma gibi, yani sadece bireysel yetenekle açıklanmıyor bu konular. Bireyin mensup olduğu toplumsal sınıfın ona sunduğu maddi ve hani gayrimaddi kaynaklara da doğrudan bağlı aslında. Sanat kurumları belli bir toplumsal kesimin kültürel pratiklerini evrensel bir norm olarak dayatıyorlar ve bu norma uymayanları da sistematik şekilde eliyorlar diyebiliriz aslında. Sanatla eşitsizlik ilişkisi ekonomik bir yoksunluk değil. İşte bilet aldı, oraya gitti, gidemedi gibi bir şeyden bahsetmiyoruz. Bu çok sığ kalıyor bu yaklaşım. Beğeni yargılarının, estetik eğilimlerin, mekansal pratiklerin, sınıfsal karakterini barındıran oldukça karmaşık ve çok boyutlu bir sorunsal bu. Ve buna biraz bu taraftan bakmamız gerekiyor. Buradan bakarken de Pierre Bourdieu'ya bir değinmemiz gerekiyor. Fransız sosyolog Pierre Bourdieu, sanat ve kültürü idealize eden yaklaşımları eleştirerek bu alanı nesnel bir sosyolojik inceleme konusu haline getiriyor. Aslında çok da iyi yapıyor. Sanatı ve sanatçıyı toplumsal bağlamdan kopuk, daha böyle kutsal özneler olarak gören anlayışı reddediyor. Doğrudan gözleme dayalı araştırmalar yapıyor ve araştırmalarını temellendiriyor. Mesela Sanat Sevdası isimli çalışmasında müze ziyaretlerinin sınıfsal dağılımını inceliyor ve Sanatın Kuralları isimli başka bir çalışması daha var. Orada sanatın kendi içindeki rekabeti konuşuyor, onu anlatıyor bize. O yüzden önemli bir isim bu anlamda ve bizim için dört temel kavram üstünde duruyor. Bunlar habitus, sermaye, alan ve beğeni yargısı. Özellikle habitus'tan başlamak istiyorum. Burada artık işin temellerine girmeye başladık. Habitus, bireylerin içine doğdukları toplumsal sınıfın ve kültürel çerçevelerin onların bedenlerine, düşünme, algılama ve eyleme biçimlerine kazındığı içselleştirilmiş bir eğitimler sistemi olduğunu söylüyor. Habitus diyerek aslında Bourdieu. Salt geçmişin bir tekrarı değil bu. Geçmiş deneyimlerin bütünleşerek şimdiki zamanda bir işlev gör, bir matris işlevi gördüğünden bahsediyor ve geleceğe yönelik eylemleri şekillendiren daha bedenselleştirilmiş bir pratik mantığı kuruyor. Bourdieu'ya göre bireyler toplumsal hayatta ya da sanat ortamında da diyebiliriz buna, nasıl davranacaklarını her seferinde uzun uzun düşünmüyorlar. Adımlarını bilinçli olarak hesaplamıyorlar ya da yazılı kuralları takip etmiyorlar aslında. Yaşamdan bahsediyor yani. Hiçbirimiz bunları böyle bir kurala uydurmuyoruz aslında. Bunun yerine o ortama nasıl ayak uyduracağımızı içgüdüsel olarak belirliyoruz, zihnimizde oturtuyoruz. Yani Bourdieu üzerine hiç düşünülmeden sergilenen bu kendiliğinden yatkınlığı bir tür oyun duygusu olarak tanımlıyor. Mesela şöyle düşünebiliriz. Bir çocuğun evinde kütüphane, sanat eseri ya da resim malzemelerinin bulunması, hafta sonları ailesiyle birlikte müzelere ya da klasik müzik konserine gitmesi, o çocuğa daha sonraki yaşamında sanata karşı sanki böyle doğuştan geliyormuş gibi görünen bir aşinalık tanıyor. Eserleri çünkü daha kolay kavrayabiliyor, anlamlandırabiliyor. Artık biliyor oluyor. Bourdieu'nun bir araştırması var. Orada da işte müzeleri ziyaret eden kitlenin demografisini inceliyor ve biraz da bu durumu kanıtlıyor bize. Müze gezenlerinin büyük çoğunluğu sanatla ilgiyi erken yaşta aileleri aracılığıyla bir norm olarak öğrenmiş üst ve orta sınıf mensuplardır diyor. Yani dolayısıyla bu durum biyolojik bir dehanın ötesinde. Yaratılıştan gelen bir üstünlük değil, aslında bir sınıfsal kökenli bir aşinalıktan bahsediyor. Kültürel sermaye bu demek aslında.
Marksist ekonomik sermaye analizini biraz genişletiyor burada Bourdieu ve hani sosyolojiye bu anlamda büyük katkı sağlıyor. Ekonomik sermayenin ötesinde bireylere toplumsal hiyerarşide avantaj sağlayan kültürel birikimi, dilsel yetkinliği, estetik beğeniyi ve eğitimsel donanımları ifade ediyor. Ya Bourdieu kültürel sermayeyi üç biçimde kategorize ediyor. Bunlardan biri bedenleşmiş kültürel sermaye, diğeri nesneleşmiş kültürel sermaye, üçüncüsü de kurumsallaşmış kültürel sermaye. Bedenselleşmiş yani içselleştirilmiş kültürel sermaye de bireyin karakterine ve zihnine işleyen uzun süreli bir eğitim, yatırım, ailevi sosyalleşme gerektiren estetik kodlar, konuşma biçimi, telaffuz, sanata nüfuz etme yetisi olarak gösteriyor. Yani bir galeri açılışında çağdaş bir eseri sanat tarihi referansıyla tartışabilme rahatlığını bu kişi çocukluktan aldığı deneyimlerle ve aktarımlarla rahatlıkla yapabiliyor. Nesneleşmiş kültürel sermaye ise işte kitaplar, tablolar, enstrümanlar, arşivler gibi daha böyle maddi kültürel varlıkların mülkiyeti olarak geçiyor. Son olarak da kurumsallaşmış kültürel sermaye var. Üniversite diplomaları, akademik ödüller, bireyin kültürel yetkinliğini devlet ya da meşru kurumlar tarafından hani resmi olarak tanınması, bir sertifika almak gibi düşünebilirsiniz bu anlamda. Habitus derken böyle bir oluşumdan bahsediyoruz. Habitus'tan bahsettikten sonra yine bu kategorilerden ikinci olan yani alandan bahsedeceğiz Bourdieu'nun kategorisi olan. Alan kendine has kuralları, çıkarları ve rekabet yapıları olan göreli özelliğe sahip toplumsal bir uzam olarak düşünülüyor. Yani sanat alanı ya da yazın alanı da diyebiliriz buna. Aktörlerin, bunun içine sanatçı, eleştirmen, galerist, küratör, koleksiyoner hani her birini koyabilirsin sanat profesyoneli. Meşruiyet, prestij ve simgesel sermaye elde etmek için sürekli mücadele ve rekabet içinde oldukları yapısal bir savaş alanı resmen. Buna gülüyorum çünkü bu alanın içinde olduğunuzda siz de bunu hissediyorsunuz. Ben bir önceki programda Melike Bayık'la konuşurken onunla şeyden bahsettik. Ya bu alanda biz birbirimize çok destek alıyoruz, çok keyifli diye. Kesinlikle öyle. Ya bu bir yan. Ama bir de gerçekten insanların itibar ve tanınma, şöhret, ün elde etmek için ve orada kalabilmek için, süreklilik sağlayabilmek için verdiği bir mücadele var. Hani bu asla yadsınamaz bir şey. Bourdieu'nun sanat tüketimine dair en çarpıcı tespitlerinden biri de beğeni üstüne. Kant'a göre estetik beğeni daha evrensel ve saf bir duygu. Fakat Bourdieu diyor ki Ayrım kitabında, bu fikri şöyle çürütüyor. Ona göre beğeni evrensel bir doğru değil. Toplumsal sınıflar kendi üstünlüklerini estetik tercihler üstünden meşrulaştırır diyor. Estetik beğeni aslında alt sınıflarla araya bir bariyer koyma aracı. Bu durumda tamamen sınıfsal bir dışlama pratiği oluşuyor tabii ki. Beğeni algısı o kadar derine işliyor ki hani bedenden artık güzelliğe ve sağlığa bakışımızı bile etkiliyor bu anlamda. Hatta bununla ilgili araştırma yaptığı bir araştırma da var. İşçi sınıfının sanatta doğrudan anlaşılır olanı sevdiğini gösteriyor bu araştırmada. Mesela gün batımı tabloları gibi daha böyle net temalar içeren tabloları tercih ediyorlar beğeni anlamında. Buna karşın burjuvazi böyle daha soyut, yenilikçi diyebileceğimiz eserleri yüceltiyor. Yani onlar için eserin konusundan çok tekniği önemli mesela. İyi bir zevki böyle tanımlıyoruz yani burjuva için. Bu anlamda tabii Bourdieu'nun bu yaklaşımına paralel başka bir yaklaşımdan da bahsedeceğim ben. Sanatın gizemlileştirilmesi gibi bir durum var. İngiliz sosyolog Janet Wolf, Sanatın Toplumsal Üretimi isimli çalışmasında popüler sanatçı algısını eleştiriyor. Sanatçının toplumdan kopuk, tarihi aşan ve sadece böyle gayipten gelen bir ilhamla hareket eden izole bir dahi olduğu mitini bir bakıma yapı söküme uğratıyor. Yani ona göre sanatçı belirli toplumsal, ekonomik ve siyasal yapıların içine doğmuş bir aktör. Tıpkı hani demiştim zaten Bourdieu ile paralel olarak bu şekilde ilerliyor diye.
eğitim sistemi gibi hani daha böyle devletin ideolojik aygıtları dediğimiz, daha önceki programlarda bundan bahsetmiştim. Bu aygıtların içinden geçiyor ve çok katmanlı bir kurumsal ağ sayesinde sanatçı olma meşruiyeti kazanıyor. Dolayısıyla bir sanat eseri tek ve yaratılmış bir zihnin ürünü olarak görülmemelidir diyor. Yani üretildiği dönemin toplumsal ilişkilerinin dolaylı bir yansıması diyor. Kesinlikle çok katılıyorum yani ben de. Benzer şekilde Howard Becker de Sanat Dünyaları isimli kitabında sanatı bireysel bir dehanın dışa vurumu olarak görmüyor. Biraz önceki gibi. Yüksek düzeyde koordine edilmiş kolektif bir faaliyet olarak görüyor bunu. Yani bir sanat eserinin ortaya çıkması, galerilere girmesi, müzelerde sergilenmesi ve sanat tarihine mal edilmesi sadece sanatçının yeteneği, onun tuval ve fırçayla olan ilişkisiyle ilgili değildir. Bu süreç devasa bir iş bölümüne dayanır diyor ve kesinlikle öyle bu arada. Yani bir sanatçının bir yerde olması hakikaten sadece onun yeteneğiyle ilgili olmuyor. Bir sürü aktör var burada ve ne yazık ki bu aktörler de tıpkı sanatçının yaşadığı zorluklar gibi onun kadar zorluklar yaşıyorlar. Bu arada hazır konusu gelmişken bir öneride bulunacağım. Çok bilinen bir dijital platformda var bu belgeseli, izlemenizi öneririm. Hileli Sanat ismi. New York'ta Tarihi Nodler Galerisi'nde o güne dek varlığı bilinmeyen Jackson Pollock ya da Mark Rothko gibi yani ikonik ressamlara ait sahte başyapıtların milyonlarca dolara satılması üstünden kurulan ve anlatılan bir belgesel. Ben ilk izlediğimde şok olmuştum. Oldukça keyifli. Mutlaka izlemenizi öneririm. Şimdi bir müzik arası verelim. Papuz'dan Ulysses and the Sea'yi dinliyoruz.

Evet, tekrar merhaba. Agora'dasınız. Papuz'dan Ulysses and the Sea'yi dinledik. Theodor Adorno ve Frankfurt Okulu'ndan biraz bahsedeceğim. Çünkü sınıfsal eşitsizliğin sanat alanındaki yansımalarını çok ciddi oranda görüyoruz. Bu anlamda özellikle Frankfurt Okulu düşünürlerinin bize anlattıklarıyla. Adorno ve Max Horkheimer'ın bir kitabı var, Aydınlanmanın Diyalektiği isimli. Geç kapitalizm evresinde sanat, salt estetik bir üretim olmaktan çıkıyor. Bunun yerine kitleleri daha uyuşturan, standartlaştıran ve tahakküm altına alan böyle devasa bir meta üretim sistemine dönüşüyor. Adorno ve Horkheimer metinlerinde, ilk müsveddelerinde falan kitle kültürü kavramını kullansalardı sonrasında tabii bu kavramdan biraz vazgeçiyorlar. Bunun sebebi önemli. Çünkü kitle kültürü kavramı kültürün aşağıdan yani halktan kendiliğinden doğduğu yönünde böyle bir ideolojik bir yanılsama yaratıyor. Öyle bir risk taşıdığını söylüyorlar. Onlar diyor ki karşı karşıya kalınan üretim halkın spontane kültürü değil de bizzat egemen sistemin yukarıdan aşağı rıza üretmek için kurguladığı bir sanayi modeli diyor. Fordist sistem gibi bir şey yani. Bu mekanizma da alt ve orta sınıflar için özel olarak tasarlanmış, daha kolay tüketilebilir, tekrara dayalı, eleştirel düşünceden yoksun, daha böyle sentetik, popüler formlar yer alıyor diyor. Yani ne demek bu? Sinema, müzik, diziler bunların hepsi formüle bağlılar ve insanlara eleştirel düşünmekten uzaklaştırıyorlar. Mesela Adorno'nun özellikle popüler müzik analizlerinde şöyle bir vurgusu var. Bu eserlerin üretimindeki standartlaşma, ya bu standartlaşmayı da şöyle açıklıyor. Nakarat ve kıtaların öngörülebilirliğinden bahsediyor ya da işte hazır ritimlerden bahsediyor. Bu standartlaşma dinleyicinin aktif bir zihinsel çaba harcamadan dahil olduğunu söylüyor. Aslında sadece bir boş zaman eğlencesi olduğundan bahsediyor. Bu noktada Walter Benjamin diye yine bir isim var. O da Frankfurt Okulu'ndan geliyor. Bir karşıt görüşteler bu anlamda. Biraz kritik olduğu için bunu söylemek istiyorum. Çünkü bence sizler de düşüneceksiniz bu konunun bir karşıt tarafı olduğunu. Fotoğraf ve sinema gibi mekanik yeniden üretim tekniklerinde diyor sanat eserlerinin otantikliği ya da onun biricikliği önemlidir. Bu aurayı yitirmesi de aslında olumlu bir şeydir diyor. Yani bunu sanatın aristokratik tekelden çıkıp demokratikleşmesi adına devrimci bir potansiyel olarak görüyor. Onun şeyiyle okudum yani burayı. Adorno ise tabii buna daha karamsar yaklaşıyor biraz önce söylediğim gibi. Kültür endüstrisi aracılığıyla diyor bu auranın yitirilmesi demokratikleşme adımı değildir tabii ki. Aksine diyor ya tamamen bir pazarlama metasına dönüştü, fetişleştirildi ve bunu şiddetle de savunuyor. Gerçeklik anlamında baktığımızda bu özgür ve otonom sanat eserlerine hani erişim ve onların deşifre edilebilme ayrıcalığı kültürel sermayesi yüksek seçkin bir burjuva zümresinin tek elinde tutuluyor. Alt sınıflarsa kültür endüstrisinin standart üretimlerine yönlendirilerek sanatsal hazın dönüştürücü gücünden sistematik olarak mahrum bırakılıyor. Bourdieu'nun modeline karşın bir de Richard Patterson'ın kültürel omnivor yani hepçil teorisi var. Bu da farklı bir boyut kazandırıyor olaya ki katılıyorum da hani artık eskisi gibi değil. Patterson diyor ki yüksek statülü bireyler artık kendilerini yüksek sanat tüketerek izole etmiyorlar. Önceden sadece opera dinlerlerdi burjuva ya da yüksek kesim. Şu anda artık bu makas kapandı. Yani o sadece caz dinliyoruz, sadece biz opera dinliyoruz şeklinde ayırmıyorlar kendilerini diyor. Kültürel sınırların kalktığı ya da sanatın demokratikleştiği gibi bir şeyden bahsedilemiyor. Hatta aksi bir şeyden bahsedebiliyoruz. Yani eşitsizliğin, kültürel toleransın, eklektizmin hani her ortama uyum sağlayabilme kapasitesi üstünden çok daha sofistike bir beğeni hiyerarşisi olduğunu yani yine bir yeniden üretimle var olduğunu söylüyor.
Fransız düşünür Jacques Rancière'dan bahsedeceğim. Estetik ve siyaset arasındaki ilişkiyi incelerken Bourdieu'ya eleştirel bir taraftan bakıyor ve diyor ki Bourdieu'nun sosyolojisi aşırı determinist. Bu yapısalcı bakış açısı sınıfları kendi habituslarına mahkum edilmiş pasif ve eylemsiz kurbanlar olarak resmeder diyor. Biz böyle resmetmemeliyiz. Bunu da şu şekilde açıklıyor. Herkes aynı zihinsel kapasiteye sahip. Bir bireyin sanat eserini ya da dünyayı anlamak için üstenci bir sosyoloğun ya da sanat eleştirmeninin şifre çözücü kılavuzluğuna ihtiyaç yoktur diyor. Yani burada demek istiyor ki sanat sosyolojisinin asıl yapması gereken izleyiciyi manipüle edilebilir, cahil bir kitle olarak kodlamamak. Bu yanlıştır. Bunun yerine estetik algıdaki hiyerarşileri tümüyle reddeden radikal bir estetik inşa edilmelidir. Böyle bir eşitlik savunulmalıdır diyor. Bununla ilgili de aslında Rancière Proleterlerin Gecesi isimli eserinde 19. yüzyıl işçi arşivlerini inceliyor ve orada gündüzleri ağır şartlarda bedensel işler yapan işçilerin geceleri şiir yazdığını, felsefe tartıştığını ve estetik haz için vakit geçirdiğini keşfediyor. Burada çok da büyük bir sınıfsal entelektüel fark yoktur diyor. Yani çok da kolay manipüle edilemez izleyici diyor. Bu her iki düşünce de tartışılır. Hele olduğumuz çağda bütün araçlar da değişti. Teknolojik araçlar değişti, estetik algılarımız değişti, yönlendirilme şeklimiz değişti. Akademi bile, sanat akademilerinden bahsediyorum, tamamen değişti. Dolayısıyla bunları daha kapsamlı ve geniş çerçeveden bakmamız gerekiyor. Ben çok bireysel şunu söyleyebiliyorum. Hala manipüle edilme ihtimalimiz, olasılığımız çok fazla ve hala bir kesimi sığ, hiçbir şey anlamayan olarak addetmek çok yanlış. Yani her iki tarafı da tutar bir düşünce şekline sahip olmamız gerektiğini düşünüyorum ben. Şimdi sanat üretiminde bir eşitsizlik kısmı var. Bu da çok önemli. Sadece sanatçı, izleyici, sınıf konusu değil. Bu mekanizma aslında ortada henüz bir sanat eseri dahi yokken işlemeye başlıyor. Sanatçı adayının kariyeri çok erken bir aşamada belirleniyor. Genellikle dahi ya da vizyoner olarak adlandırılan sanatçılar, görünürdeki başarıları bu sanatçıların biyolojik bir lütuftan kaynaklandığı düşüncesi var ya, dahi miti dediğimiz. Aslında böyle bir başarı yok. Bu başarı bireyin içine doğduğu, sınıfın kendisine sağladığı görünmez avantajlar üstüne kurulu. Ya sanat eğitim kurumları, istihdam pratikleri ve kültür endüstrisi dinamikleri incelendiğinde net de bir tablo ortaya çıkıyor. İşçi sınıflı kökenli bireyler bu alandan sistematik ve yapısal olarak dışlanıyorlar. Bu sadece işçi sınıfı kökenli bireyler değil, kültürel sermaye kavramıyla bahsettiğimiz aileden gelen yatkınlık da böyle. Yapılan bazı araştırmalarda akademide, yani sanat akademisinde eğitim veren eğitmenler de kültürel yatkınlıkla gelen öğrencilerin sanatla daha ilişkili olduklarını düşünüyorlar. Şimdi bu tabii ki yanlış bir izlenim ama böyle de bir gerçeklik var. Hiçbir şart altında aileden gelen sermaye ile sanat akademisine girmiş ve hani o jargonu bilen ya da o yapıyı bilen insanların daha başarılı olduğu gibi bir gerçeklik kurmuyoruz burada. Ama eğitmenlerin onlara daha sanatla ilgili olduklarını düşündükleri bir yaklaşımla yapıyı bilen insanların daha başarılı olduğu gibi bir gerçeklik kurmuyoruz burada. Ama eğitmenlerin onlara daha sanatla ilgili olduklarını düşündükleri bir yaklaşımla baktıklarını biliyoruz.

Agora'dasınız. Yo-Yo Effect ve Ian McKenzie'den Mambo Tonight'ı dinledik. Şimdi devam ediyoruz. Bireyin profesyonel bir sanatçı, küratör ya da yönetmen olarak meşhuriyet kazanması çoğunlukla formal bir sanat eğitimine bağlanıyor. Yani bunu başarıyla tamamlamasından geçiyor. Yani bir anlamda o çevrede kendini meşru bir figür olarak kabul ettirmesi gerekiyor bu kişinin. Fakat sanat kurumlarının diline, gizli değerlendirme kriterlerine ve estetik beklentilerine hakimiyet toplumsal sınıflar arasında eşit dağılmıyor ne yazık ki. Aileden zengin bir kültürel sermaye mirası devralan orta üstü bir genç mesela sanat eğitimine adım attığı ilk gün avantajlı. Biraz önce bahsettiğim akademideki eğitmenlerin yatkınlığı gibi. Çünkü aynı dili konuşuyorlar, aynı jargona sahipler ve maruz kaldıklarından dolayı çağdaş sanat eserini gördüğünde bir kişi onu tarihsel süreçle bağlayarak başka bir yerden yakalayabiliyor. Fakat hiç bu eğitimi görmemiş ya da eğitimden kastım yine kültürel sermaye, aileden gelen yatkınlık, buna yatkın olmayan kişiler doğrudan bu bağlantıyı kuramayabiliyorlar. Her zaman. Bu tabii ki bireysel bir yorum ama sanat alanına

0: dışarıdan girmiş ve kültürel sermayesi olmayan kişi ne yazık ki bir adım daha geriden başlıyor. Ya biraz önce sistematik şiddet demiştim ya, bundan bahsetmeye çalışıyordum orada. Her ne kadar doğrudan bir şiddet gibi bir şey uygulanmıyor olsa da işçi ailesi ya da Türkiye'den bakalım Anadolu'dan gelen bir ailenin çocuğuyla aynı fırsatlara sahip olmadığı için doğrudan bir şeye bir şiddete maruz kalıyor gibi. Çünkü yargılanıyor aynı zamanda. Daha da didaktik görünüyor. Mesela o bağlantıyı kuramaz şekilde görünüyor. Bazen yeteneksiz olarak bile addedilebiliyorlar. Bu da ciddi bir problem çünkü. Şimdi bu anlamda yine sanat ve yaratıcı endüstrilerdeki en acımasız ve hani görünmez eleme mekanizmalarından biri de ekonomik güvencesizlik tabii ki. Geleneksel bürokratik ya da işte endüstriyel mesleklerin aksine sanat kariyeri derin derin belirsizliklerle dolu. Yani lineer bir gelişim yok burada. Çok uzun yıllar boyunca finansal bir destek olmadan yürütülmesi çok zor. Her zaman çok kolay finansal getiri sağlayamadığınız, kendinizi gösteremediğiniz bir sürecin sonucu bu. Çünkü her ne kadar şu andan bahsedersek hani görünürlük çok daha kolay olsa da yine de bu mekanizmalar istemsizce belki de önümüze ket vurabiliyor. Maddi yetersizliklerden kaynaklı işini yapamayan birçok sanatçı var ve bu sanatçılar doğuştan yatkınlıkları ve yetenekleri olsa da bazı şeylere ya da aileden gelse de bazı yatkınlıklar, her zaman burjuva olmanıza gerek yok. Bazen biraz önce örneğini verdiğimiz işçi sınıfından kişiler, bireyler de aslında bu yatkınlığı gösteriyor olabilirler ve bu gösterdikleri durumda ekonomik o sürekliliği sağlayamadıklarında bu sefer sanat yapmaktan vazgeçmek zorunda kalıyorlar. Bir de işin bu kısmı var ve bu çok önemli bir kısım ve bu hani ücretsiz emek diye bir şeyi de doğuruyor. Ücretsiz emek sadece sanatçı ile ilgili değil, aynı zamanda bütün sanat profesyonellerinin çok ciddi problemi. Burada alın küratöründen vurun editörüne kadar herkes bu anlamda çok zor şartlarda çalışıyorlar ya. Yani çoğu zaman sigortasız çalışıyorlar, çoğu zaman para almadan çalışıyorlar, böyle emek veriyorlar, staj yapıyorlar falan ve bu ne yazık ki Türkiye ile ilgili değil. Daha yeni geçtiğimiz yıl zaten Tate Modern'de çok büyük bir eylem yapıldı. Sanat profesyonellerine haklarının verilmediğine dair Louvre Müzesi'nde keza aynı şekilde orada çalışanlar eylemler yaptılar, bize haklarımızı verin diye. Yani bu tek bir ülkeyle, tek bir coğrafyayla bağlantılı bir konu değil. Bu çok ciddi anlamda sektörün büyük problemlerinden bir tanesi. Bir önceki programda akademisyen Melike Bayık'la birlikte konuştuğumuz programda o da bahsetmişti. Bir de işin şu yanı var. Kişi yaşam savaşı verirken, yani bu artık bizim gibi ülkelerde kısmına geçiyoruz burada. Sanata ne kadar ilgi ayırabilir izleyici olarak? Kişi aynı şekilde yaşam savaşı, işte barınmak, yemek yemek, hayatta kalabilmek gibi bir savaş verirken nasıl sanatçı olabilir gibi bir konu da var. Yani ekonomik zorluklar tabii ki dört bir koldan değerlendirilmeli, tek bir taraftan değil. Yüksek sanatın talep ettiği o çıkar gözetmeyen saf bakış aslında maddi imkanlarının sağladığı bir kaygısızlığın getirdiği bir şey. Fakat alt sınıf öyle değil ya, yoksunluk var yani. Gençler ne kadar ilgili ve yetenekli olurlarsa olsunlar, hayatta kalmak birinci öncelik. Bir de bunun yanında üretim, hadi hayatta kaldın, üretim yaptın, zamanını harcadın, olabildiğince paranı harcadın ama görünür olmak gibi bir durum da var ve görünür olmak da aslında yine parayla ilişki. Tabii ki sosyal mecralar var. Sosyal medyadan kendinizi, işlerinizi gösterebilirsiniz ve Hani bu anlamda keşfedilip bir yere varabilirsiniz ama bu uzun vadedir. Aynı zamanda ağ kurmak, networking dediğimiz var ya tırnak içinde. O kısım var. Yani onu yapmak için de paraya ihtiyacınız var. Evden çıkıp otobüse, metroya, vapura bineceksiniz, bir yere gideceksiniz, bir su içeceksiniz. Yemek yemenizden bahsetmiyorum yani. Durumlar var. Bu da doğrudan sistemi sizi vazgeçmeye zorlamasıyla ilişkili. Bununla ilgili Howard Becker Sanat Dünyaları Kuramı'nda şöyle bir formüle ediyor bu durumu. Sanatsal üretim bireysel bir çakım değil, kolektif bir eylem. Eğer durum buysa bu ağlara kimin dahil edileceği doğrudan doğruya bireyin sosyal sermayesi ile belirlenir. Yani ilişkiler ağıyla, tanışıklıklarıyla belirlenir diyor. Sanatın pazarlandığı, değer biçildiği, sergilendiği ve onaylandığı meşru kurumlara erişim genelde yetenek ya da liyakatla gerçekleşmiyor ne yazık ki. Yani böyle söylüyor. Katılıyor muyuz? Tartışılır. Büyük küratörlere, nüfuzlu koleksiyonerlere, fon sağlayıcılara, bienal direktörlerine ulaşmanız gerekiyor. İşlerinizi göstermeniz gerekiyor. Yani burada sadece sen başarısız, yeteneksiz, çalışmayan birisin ama görünür olursun gibi bir şeyden elbette bahsetmiyorum. Sadece iyi olduğunu gösterebileceğin kişilere de ulaşman için ciddi bir çaba sarf etmen gerekiyor aslında. Ondan bahsediyorum. Ha yine umutsuz muyuz? Açıkçası sanat alanında çalışanlar olarak bizler değiliz muhtemelen. Ama çok fazla tükenmişlik yaşanıyor bu camiada ve çok fazla hak kaybı yaşanıyor. O yüzden de bu bölümü çekmek istedim biraz. Belki karşı olanlar olabilir bu düşüncelere. Ama ben iyileşmeler olduğu kadar aynı düşüncelerin ve aynı yapının camiada devam ettiğini bir şekilde görüyorum. Şu var, sanat profesyonelleri ve sanatçılar arasında daha önce de konuştuğumuz gibi ciddi ve iyi bir bağ kuruluyor. Ama yine de sistemsel sıkıntılar var. Mesela şey de yok, örgütlü bir yapı, herhangi bir meslek örgütü ve onun desteği gibi bir şey de yok. Bunlar da kolay değil. Sadece güzel sanatlar alanında değil bu. Sinemada da öyle, tiyatroda da öyle, müzikte de öyle. Tabii ki var ama yeterli değil ne yazık ki. Yaptığım çalışmalarda bir de şöyle bir konu var eşitsizlikle ilgili ve bence çok değerli bu. Mutlaka söylenmesi gerekiyor. Sanat alanındaki eşitsizliklerin son derece ironik ve kalıcı olmasının temel bir nedeni var. Dışarıdan en liberal ve eşitlikçi görünen bu sektörde çalışanların kendi başarılarına yönelik getirdikleri sarsılmaz, hakkaniyetli başarı ya da liyakat inancı. Kültürel alanda çalışanlar genellikle siyasi yelpazenin en sonunda yer alırlar ve eşitlikçi değerleri savunurlar. Fakat iş kendi sektörlerindeki yapısal soruna ya da hiyerarşiye geldiğinde derin bir ideolojik körlük yaşarlar. Aslında işte tam olarak bundan bahsediyordum biraz önce söylediğim şeyle. Howard Becker'ın da böyle bir destekleyici fikri var bu anlamda. Buna tabii engel olabilecek, Bourdieu'nun da yaptığı araştırmalarda engel olabilecek şey, sektördeki dışlanmayı bitirebilecek şey tabii ki tepeden başlıyor. Yani yönetim ve otoritenin desteğiyle gelişen bir şey bu. Yapısal eşitsizlikleri göremeyen bu ideolojik körlük ya da işte sahte hakkaniyet inancı radikal değişimleri imkansız kılıyor ve eşitsizliğin sürekli olarak yeniden üretilmesine hizmet ediyor. Bir de işin şu kısmı var, izleyici kısmı var. İzleyici kısmını da çok uzun konuşamamıştık. Bir miktar konuşmak istiyorum onu da. Çünkü işte müze, bienaller, beyaz küp dediğimiz galeriler, tiyatro ve orkestra salonları gibi kültür sanat mekanları da toplumun hangi kesimini içine alıyor, ne kadar alıyor, kimleri görünmez kılıyor. Bu da tartışılır. Ya hiçbir galeri oraya gittiğinizde size girmeyin, siz bu sınıfa ait değilsiniz demiyor elbette. Bir şekilde toplumun belli kesimleri tarafından görülmüyorlar. Bunun suçlusu ve sebeplisi onlar değil doğrudan. Ama yine de söylediğim diğer sistematik problemlerden kaynaklı yine bir kesim göremiyor.
1: Sampriva'dan Somebody to Love'ı dinliyoruz.

0: Evet, Agora'dasınız. San Priva'dan Somebody to Love'ı dinledik ve devam ediyoruz.
1: Bir de çok önemli bir konu gönüllü dışlanma var. Yani buna böyle şey diye bakabiliriz. Kendi yerini bilmek gibi. Çok üzücü ama gerçekten böyle bir durum var. Toplumsal eşitsizliklerin sanat alanındaki hani çok yıkıcı ve sosyolojik olarak en görünmez sonuçlarından biri bu. Dezavantajlı grupların gönüllü gibi görünen geri çekilmeleri. O simgesel şiddet dediğimiz şeyin en kusursuz formuna bu şekilde yanaşmış oluyoruz. Çünkü mağdurun kendisine uygulanan tahakkümü doğal, meşru ve tamamen kendi bireysel seçimiymiş gibi algılamasını sağlıyor. Ve bu ulaşılabilecek en kötü ve en görünmez taraf bence. Ve bence değiştirilmesi en zor taraflardan da biri bu. İşçi sınıfı ya da taşra kökenli bireyler operayı, işte senfoni orkestrasını, bağımsız sinemayı ya da kavramsal bienalleri reddediyorlar. Fakat bunu yaparken genellikle doğrudan bir sınıf çatışması ya da adaletsizliği kullanmıyorlar. Bunun yerine bu tarz, bu sanat bana göre değil, ben çok sıkıcı buluyorum. Ya da bizim öyle entel işlere vaktimiz yok. Ya da bizim dilimize çok oturmuş bir söylem var, sanat sepetle uğraşıyor. Bu tarz söylemlerle kendilerini uzaklaştırıyorlar. Aslında kendi habitüslerinin onlara dayattığı yapısal sınırları, hani o daha öznel birer kişisel tercih ya da masum bir beğeni yargısı olarak dillendiriyorlar. Bourdieu şöyle ifade ediyor bunu. Habitus olası olmayanı reddederek kaçınılmaz olanı sevdirir. Tam olarak bunu söylüyor. Alt sınıfların kültür sanat kurumlarından kendilerini bu şekilde geri çekmesi sanat dünyasının o otonom, elit karakterini çok zahmetsizce tereyağından kıl çeker gibi korunmasına yarar sağlıyor. Böylece biz seçkinler ve onlar sıradan kitleler tamamen büyük bir sınırla ayrılmış oluyorlar. Agora'nın sonuna geliyoruz yavaş yavaş. Kültürel çalışmalar, eşitsizlik sosyolojisi ve sanat sosyolojisi çerçevesinde o yüksek sanat ya da kutsal sanat dünyası dediğimiz şeyi kendimizce inceledik. Var olan sıkıntıları bu alanda çalışan isimlerin desteğiyle bir şekilde açıkladık. Onlarla aynı düşündüğümüz, farklı düşündüğümüz yerler oldu. İlerleyen süreçte zaten bu konuyu yine değerlendireceğiz. Ayrıca bu konunun doğrudan içinde olan insanlara da sorular yönelteceğim diğer bölümlerde. O zaman çok daha açıklayıcı olacak aslında bizim için bu alan. Gerçekten yüksek sanat dediğimiz şey orada kalıyor mu, kendi içinde dönüyor mu, yoksa yüksek sanat yıkılıp halka mı yayılıyor, bunlar tartışılır. Özetlersek bu bölümü, sanat alanı toplumsal hiyerarşileri yıkmak, dezavantajlı kitleleri özgürleştirmek ya da eşitlikçi bir zemin yaratmak gibi ideallerden biraz uzak ne yazık ki. Hatta tam da bunun aksine seçkinlik, beğeni, yetenek, estetik incelik gibi maskeler takılıyor ve bunun altında sosyoekonomik eşitsizlikleri rasyonalize eden bir işleve sahip olduğunu görüyoruz. Ne yazık ki böyle bir aygıt halini almış durumda. Ama bu alanda özellikle benim kendi küçük çevremden tanıdığım birçok kişi çaba sarf ediyor. Duyurmaya çalışıyoruz, biz içinde olmaya çalışıyoruz, bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Dünyada da bu dönüşümler yavaş yavaş yaşanıyor. Umuyorum ki daha hızlı olur. Umuyorum ki bu sistematik problemler çok kısa zamanda çözülür ve sanat olması gerektiği yere ulaşır. O yüksek sanat dediğimiz yerden iner. Ama tabii dönüp baktığımızda şunu da yadsımamak gerekiyor. Sanat sadece bir kitlenin elinde ve o kitle bunu tutuyor ve aşağı iniyorsa iniyor, yukarı çıkıyorsa çıkıyor gibi bir şey değil. Sanat sadece bir kitlenin elinde ve oradan ilerliyor, bu yüksek sanat gibi bir yerden bakmak da doğru olmaz. Çünkü iktidarın da yaklaşımı bu anlamda önemli. O yüzden devletin politikaları, devletin sanata yaklaşımı, bunların hepsi düşünülmesi, değerlendirilmesi, konuşulması gereken konulardan. Bir Agora'nın daha sonuna geldik. Umarım sevmişsinizdir. Yoyo Efekt'ten Volcano'yu dinleyerek programa son veriyoruz. Hoşça kalın. Bir sonraki programda görüşmek üzere.

0: Agora.
1: Sanatın ve ifadenin arkeolojisi. Hazırlayan ve sunan Ece Zeren Aydınoğlu.

0: Apaçık Radyo.
1: I mean, when we talk about black magic, it is basically the worship of the force of evil as embodied by
0: Zifir. ...2000'ler sonrası metalde akımlar, yeni sesler. Hazırlayan ve sunanlar İlksen Mavi Tuna ve Uğur Çıkrıkçılı. Pazar geceleri 23'te Apaçık Radyo'da.

0: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
1: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Fatma Akyıldız, Nazan Avcı ve Atlas Kışlıoğlu'na teşekkür ederiz.
0: Mağanın Tınısı. Hazırlayan ve sunan Hakan Ünseven.

Apaçık Radyo'dan herkese iyi pazarlar. Bugün bir anma programı olacak. Değerli müzisyen Hacı Ahmet Tekbilek'i geçtiğimiz hafta kaybettik. Hacı Ahmet Tekbilek 1948 Adana doğumlu. Küçük yaşta Adana'da hem sahne hem de müzik çalışmalarına başladı. Daha sonra İstanbul'a geldi. Çok önemli sanatçılara eşlik etti. Onun dışında İsmet Sıral gibi, Burhan Tonguç gibi sıra dışı müzisyenlerle çalışmalar yaptı. 1974 yılından itibaren de İsveç'te yaşamaya başladı Hacı Ahmet Tekbilek. Ömer Faruk Tekbilek'in de ağabeyi aynı zamanda. Tabii Ömer Faruk Tekbilek çok daha popüler olsa da ağabeyi Hacı Ahmet çok daha derinliği olan bir müzisyendi. Bugün programda onun 2010 yılında İsveç'te yayınladığı Türlü isimli albüm var. İlk bölümde bu albüm yer alacak. İkinci bölümde de Hacı Ahmet Tekbilek'in dokunduğu albümlerden örnekler vereceğim. 2010 yılında İsveç'te yayınlanan Türlü albümü İsveç'te ve Adana'da kaydedildi. İlk dinlediğimiz şarkı In Memory of Kazım Sanrı adını taşıyor. Kazım Sanrı 1940 Adana doğumlu. Özellikle Çukurova Radyosu zamanlarında o bölgede çok isim yapmış bir müzisyenimizdi. Onun anısına Hacı Ahmet Tekbilek bir bestesini yorumlamış albümünde. Devam edelim Türlü albümünü dinlemeye. Bir İstanbul türküsü var sırada. Sürüverin cezveler kaynasın. Bu türkünün de şöyle bir özelliği var. Daha doğrusu az sonra dinleyeceğiniz versiyonun. Düzenleme Hacı Ahmet Tekbilek tarafından yapılmış. Aynı zamanda ney ve tenor saksafon da çalıyor burada Hacı Ahmet Tekbilek. Dinleyeceğiniz soprano saksafon soloyu da İsveçli sanatçı Jonas Knutson gerçekleştirmiş. Onun dışında duyacağınız tüm enstrümanları da Adanalı yerel roman sanatçılar çalıyor. Vokalleri de onlar yapmış. İşte bu muhteşem ekipten dinleyelim. Sürüverin cezveler kaynasın.

Sürüverin cezveler kaynasın. Geçtiğimiz günlerde kaybettiğimiz Hacı Ahmet Tekbilek'i 2010 yılında İsveç'te yayınlanan Türlü isimli albümünde dinledik. Bu albümden son bir şarkımız daha var. Bu da gerçekten albümün nadide bir kaydı diyebiliriz. Çok sade bir kayıt aslında. Belki de Anadolu aşık geleneğinin kayıt altına alınmış son deyişlerinden bir tanesi. Mikrofonu Devran Baba'ya bırakmış burada Hacı Ahmet Tekbilek. Devran Baba 1942 Adana doğumlu ve asıl ismi Mustafa Şahin Yılmaz Türk olan bir ozan. Zamanında Çukurova Radyosu'nda da programlar yapmış. Türkü ve deyişleri 80'li yıllardan itibaren değişik sanatçılar tarafından okunmuş bir isim Devran Baba. Ve bu albüm yayınlandıktan 2 yıl sonra 2012 yılında yaşamını yitirmiş. Burada Devran Baba sazıyla ve vokaliyle kendi deyişini seslendiriyor. Hacı Ahmet Tekbilek de ne ile ona eşlik ediyor. Burada şunu da belirtelim. Hacı Ahmet Tekbilek gerçekten multi-enstrümantalist bir sanatçı. Tıpkı kardeşi Ömer Faruk Tekbilek gibi. Ama bir enstrümanla onu özdeşleştirsek bu da kuşkusuz ney olur. Yani kendisine neyzen sıfatı getirmenin çok da sakıncası yok. Hatta çaldığı neyleri de kendi yapan bir isim Hacı Ahmet Tekbilek. Evet, Hacı Ahmet Tekbilek'in neyi eşliğinde Devran Baba'yı Tekbilek'in Türlü albümünde dinliyoruz. Devran Baba'nın adresi.

Geçtiğimiz hafta kaybettiğimiz Hacı Ahmet Tekbilek'i 2010 yılında İsveç'te çıkardığı Türlü isimli albümünde dinledik. Şimdi onun dokunduğu bazı albümlerden örnek verelim. Çok uzun yıllar tabii İsveç'te yaşadı Hacı Ahmet Tekbilek. Zülfü Livaneli'nin erken dönemine gidiyoruz. 1975 yılında Stockholm'de kaydettiği Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz albümü. Bu albümde müzisyen olarak Zülfü Livaneli'den başka sadece Hacı Ahmet Tekbilek var. Hem flütü hem de kavalıyla yer almış albümde ve flütle Zülfü Livaneli'ye eşlik ediyor bir türkü yorumunda. Kalenin Önü.

1974 yılındayız. Bir kült albüm, Erkin Koray'ın Elektronik Türküler isimli albümü ve oradan deneysel diyebileceğimiz bir çalışma. Bu çalışmada Erkin Koray, Nazım Hikmet'in ünlü davet şiirini kullanmış. Şairin en çok bestelenen şiirlerinden bir tanesi Davet. Ayrıca Ruhi Su'dan bazı ezgileri de eklemiş çalışmasına. Ve ortaya gerçekten ilginç bir eser çıkmış. Burada şarkının belirleyici unsurlarından bir tanesi de zurna ve zurnayı da Hacı Ahmet Tekbilek çalıyor. Bağlamada da kardeşi Ömer Faruk Tekbilek var. İşte 1974 yılından Erkin Koray'ın Elektronik Türküler albümünden Türkü.

Türkü Erkin Koray'ın 1974 yılında yayınlanan Elektronik Türküler isimli albümünde yer alıyordu ve geçtiğimiz hafta yitirdiğimiz Hacı Ahmet Tekbilek'in zurnasıyla müthiş bir renk kattığı çalışmaydı. Uzun yıllar İsveç'te yaşayan Hacı Ahmet Tekbilek, tabii Okay Temiz'den de çok yakın işler yaptı. İşte onlardan bir tanesi. Okay Temiz'in 1989 yılında yayınlanan bir solo çalışması. Bu albüm Türkiye'de kaydedildi ancak önce yurt dışında, daha sonra Türkiye'de yayınlandı. Yurt dışında Derviş Service ismiyle, Türkiye'de de Derviş ismiyle yayınlandı bu albüm. Erkan Uğur'dan Arto Tunç Boyacıyan'a, Cengiz Özdemir'den Nedim Nalbantoğlu'na gayet yetkin bir müzisyen topluluğuyla kaydetti bu albümü Okay Temiz. Bu albümün prodüktörü Nazmi Şenel'i de yine geçtiğimiz hafta içerisinde ne yazık ki kaybettik. Onu da anmış olalım az sonra dinleyeceğimiz şarkıyla. Bu şarkı adeta bir klasik. Hacı Ahmet Tekbilek'te neyiyle müthiş bir renk katmış. Gerçekten bir Okay Temiz klasiği dinliyoruz. Derviş Regi.

Geçtiğimiz hafta yitirdiğimiz değerli müzisyen Hacı Ahmet Tekbilek için hazırladığımız bu programı yine bir Okay Temiz Hacı Ahmet Tekbilek işbirliğiyle kapatalım. Bu sefer Okay Temiz'in büyük başarı kazanan grubu Oriental Wind'in ilk albümündeyiz. 1977 yılı Oriental Wind'in aynı adlı albümü. Bu albüme Hacı Ahmet Tekbilek flüt, tulum ve bağlama çalarak katılmış. Ve oradan dinleyeceğimiz Sarı Kız bugünkü programımızın son şarkısı. Bu haftalık bu kadar. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Herkese iyi pazarlar. Hoşçakalın.

0: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Fatma Akyıldız, Nazan Avcı ve Atlas Kışlıoğlu'na teşekkür ederiz.
1: Vazgeçtim bu dünyadan. Tek ölüm paklar beni. Değmez bu yangın yeri. Avuç açmaya değmez. Değil mi ki çiğnenmiş inancın en seçkini? Değil mi ki yoksullar mutluluktan habersiz? Değil mi ki ayaklar altında insan onuru, o kız oğlan kız erdem dağlara kaldırılmış, ezilmiş, hor görülmüş el emeği, göz nuru? Ödlekler geçmiş başa derken mertlik bozulmuş, değil mi ki korkudan dili bağlı sanatın? Değil mi ki çılgınlık sahip çıkmış düzene? Doğruya doğru derken eğriye çıkmış adın? Değil mi ki kötüler kadı olmuş Yemen'e? Vazgeçtim bu dünyadan. Dünyamdan geçtim ama seni yalnız komak var. O koyuyor adamı.
2: William Shakespeare, 66. Sonet.
1: Çeviren Can Yücel.
3: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.

0: Retro.
1: Cumartesi geceleri 22'de Apaçık Radyo'da.
0: 80'lerin sentezlerine kozmik bir yolculuk. Hazırlayan ve sunan Batu Örçal.

0: güller göreceğiz çocuklar. Güneşli güller göreceğiz.
1: Apaçık radyo.
2: Apaçık radyo. Radyo.
1: Radyo.
2: Apaçık.
1: Apaçık.
2: Apaçık.
0: Motorları maviliklere süreceğiz çocuklar. Işıklı maviliklere süreceğiz.
3: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Yılmaz Pirli'ye teşekkür ederiz.

0: Dilden dile titreşimler. Hazırlayan ve sunan Emre Dağtaşoğlu.
1: Apaçık Radyo dinleyenlerine tekrar merhaba. Bu hafta liste biraz garip şekillendi. Garipten kastım şu, listeleri hazırlarken makamsal hususiyetlere, edebi yapılara, yöre özelliklerine, aranjmanlara ve genel olarak türkülerin listenin bütününde oluşturduğu ruha ve havaya dikkat etmeye özen gösteriyorum. Bu nedenle listeleri hazırlamak uzun sürüyor. Bu hafta Diyarbakır türküleriyle başlayıp Kırklareli, Çanakkale ve Rumeli türküleriyle bitireceğiz programı. Ama akıştan şikayetçi olmayacağınızı ümit ediyorum. Zira geçişlerin yumuşak olmasına özen gösterdim elimden geldiğince. İlk olarak uzun hava formunda iki türkü dinleyeceğiz. Daha doğrusu iki gazel dinleyeceğiz. Bunlar aslında farklı kayıtlar ama ilki oldukça kısa. Gazelin hepsi icra edilmemiş. Bu nedenle araya girmeyeceğim ve iki farklı kaydı ard arda dinleteceğim sizlere. Dolayısıyla ikisinin de künyesini şimdi aktarmak istiyorum. İlk türkü Diyarbakır yöresine ait bir gazel, Celal Güzelses'ten derlenmiş. Bunun sözlerinin tamamının okunduğu bir yorumu dinlemiştik önceki yıllarda. Burada sadece bir kısmı okunmuş. Ama çok sevdiğim bir gazel olduğundan, bunu da farklı bir yorum olduğundan paylaşmak istedim sizlerle bu hafta. Bu gazelin adı, "Sana dil verdim ise yık da harap etme" dedim. Hemen bunun ardından yine bir Diyarbakır gazeli dinleyeceğiz. Kaynak kişi yine Celal Güzelses. O gazelin ismi ise "Aldı zihriti yine bir nim nigahle ol alemi". İkisini de Zülkü Faltan icra ediyor. Önce "Sana dil verdim ise yık da harap etme" dedim. Ve hemen ardından "Aldı zihriti yine bir nim nigahle ol alemi".

Sırada Celal Sezer ve Utkan Mescid'den dinleyeceğimiz türküler var. Bunlardan ilki az öncekiler gibi Diyarbakır yöresine ait ve kaynak kişi yine Celal Güzelses. Dinleyeceğimiz türkü de Yari Esmer Olan'ın Zincirden Bağı Gerek dizesini ilk işittiğimde gülümsemiştim ve çok hoşuma gitmişti. Peşinden de çok tatlısın şekerim falan diyor türküyü yakan kişi. Aslında cinsel dürtünün yarattığı bir gerilim var. Hatta uzun sürmesi durumunda bu gerilim agresyona bile dönebilecek güçlü bir gerilim. Bunu zincirle anca zapt olur dediği için anlıyoruz türküyü yakan kişi. Ancak duygularını türkü formuna sokarak estetik bir biçimde bunları dile getirdiğinde enerjiyi başka yere kanalize etmiş ve agresyon oluşturabilecek altyapıyı sanat eserine dönüştürmüş oluyor türküyü yakan kişi. Sanat ve spor, bilhassa da sanat, başıboş dolaşan enerjileri ereksiz bir erekserlik içinde organize etmenin en işlevsel yolu gerçekten. Türküyü yakan Diyarbakırlı arkadaşımızı tebrik ediyorum bu açıdan. Celal Sezer ve Utkan Mescid'den dinliyoruz şimdi. Anonsun başında da belirttiğim üzere Esmer'in Ağı Gerek.

Yine Celal Sezer ve Utkan Mescid'den dinleyeceğimiz bir türkü var sırada. Ama bu Kırklareli yöresinden. Diyarbakır, Elazığ ve Konya gibi büyük kent merkezlerinde icra edilen müzik, hem icrada kullanılan enstrümanlar bakımından hem de müzikal açıdan payitahtla, yani İstanbul'la belli ölçülerde paralellik arz ediyor. Kentlilik neticede etkisini müzikte de gösteriyor. Rumeli türküleri de payitahta yakın bölgelerin ürünleri olduklarından, onların da müzikal yapılarında ve icra tarzlarında büyük kent merkezlerindekilerle benzerlikler var. Yani başka yörelere nazaran daha çok benzerlik karşımıza çıkıyor bu yörelerde İstanbul'la ve büyük kent merkezleriyle. Bu nedenle olsa gerek Diyarbakır türküsünün ardından şimdi dinleyeceğimiz Kırklareli türküsüne geçtiğimizde insan çok da yadırgamıyor. Bu Kırklareli türküsünü Aşık Ali Tamburacı'dan Nida Tüfekçi derlemiş ve biz de Celal Sezer'in yorumuyla dinliyoruz. Ona Utkan Mesci eşlik ediyor enstrümanıyla. Kalk gidelim yar senin ile Nemse'ye.

Bu arada Nemse Osmanlı döneminde Avusturya'ya verilen isimmiş. Dolayısıyla kalk gidelim Nemse'ye derken türküyü yakan kişi bayağı uzakları Avusturya'yı kastediyor. Bunu da belirtmeden geçmeyeyim istedim. Sırada Nuri Halil Poyraz'dan Muzaffer Sarı Sözen'in derlediği bir İstanbul türküsü var. Si bemol 2 ve re bemol arızaları alıyor. Dolayısıyla kalender divan ayağında bir türkü bu. Derbeder ya da Ankara Divan Ayağı olarak da bilinir ve sabah makamıyla benzerlik gösterir. Hatta bu türkünün tam anlamıyla sabah makamında olduğunu söylemek zannederim yanlış değil. Dinleyeceğimiz bu türkünün sözleri de çok anlamlı. Yorumlarımı belli ölçülerde aktarmıştım önceki programlarda. Ama Panyayıncılık'tan çıkmış olan Anadolu Türkülerinde Semboller, Örüntüler ve Kültürel Bağlamlar isimli kitabımda bu türkünün bütün sözlerini müstakil olarak yorumlamıştım. Detaylı açıklamaları merak eden dinleyiciler ismini aktardığım kitabıma başvurabilirler bu türküyle ilgili olarak. Bu İstanbul türküsünü Halil Altıngöz'den dinliyoruz şimdi. Mendilimin Yeşili, diğer adıyla Aman Doktor.

Sırada Yöre ekibinden TRT Müzik Dairesi'nin derlediği bir Rumeli türküsü var. Çok severim bu türküyü. Hem sözleri hem de ezgisiyle beni çok cezbeder. Umarım sizler de severek dinlersiniz. Ölçüsü 9-8'lik, usulü ise 2-2-2-3 şeklinde. Dilek Türkan, Çağlar Fidan ve Nikos Papageorgiou'dan dinliyoruz. Evlerinin önü handır.

Bu arada dinlediğimiz kaydı Dilek Türkan'ın resmi YouTube kanalından aldım ve bundan sonraki kayıtların kaç tanesi? 3 ya da 4 tanesi, hatta 5 tanesi yine Dilek Türkan'ın o resmi YouTube kanalından. Sizler de kolaylıkla ulaşabilirsiniz orada bu kayıtlara ve daha fazlasına. Halk müziğiyle ilgileniyorsanız, daha doğrusu müzikle ilgileniyorsanız Dilek Türkan'ın resmi YouTube kanalını takip etmenizi öneririm. Dilek Türkan ve Komşi Band'ın yorumundan bir İstanbul türküsü dinleyeceğiz şimdi. Komşiler Band, Katerina Batalogiani, Ali Baran Özcan, Gülnur Gizem Sucu, Gamze Yılmazel ve Ozan Demir'den oluşan bir grup. Dinleyeceğimiz İstanbul türküsünün ismi ise Darıldın mı Cicim Bana?

Ezgisiyle, sözleriyle, tıpkı Evlerinin Önü Handır isimli türküde olduğu gibi beni güçlü bir biçimde cezbeden, girdabına kapıldım mı kurtulamadığım türkülerden biri daha var şimdi sırada. Bulgaristan'ın Deli Orman bölgesinden bu türkü. Kaynak kişi Faruk Yılmaz, ölçüsü 7-8'lik, usulü ise 3-2-2 şeklinde. Ezgi Köker'den dinliyoruz. Güldaniyem, diğer adıyla Gidene Bak Gidene.

Sırada İbrahim Karataş'tan Yıldız Ayhan ve Ahmet Gazi Ayhan'ın derlediği bir İzmir Urla türküsü var. Ölçüsü 9-8'lik, usulü ise 2-2-2-3 şeklinde. İlk olarak Muammer Ketencoğlu'nun İzmir Hatırası isimli albümünde dinleyip meftun olmuştum bu türküye. 2 yıllar önce Muammer abinin o albümünden paylaşmıştım sizlerle bu türküyü. Şimdi ise Dilek Türkan ve Seyyah'tan dinleyeceğiz. Seyyah, Ceren Kaçar, Ozan Demir, Toby Kuhn, Gabriel Meidinger, Mehmet Ali Orman ve Kerem

Yöre Kadın ekibinden Ümit Kaftancıoğlu'nun derlediği bir Çanakkale türküsü var şimdi sırada. Ölçüsü 9-8'lik, usulü ise 2-2-2-3 şeklinde. Bu Çanakkale türküsünü de Dilek Türkan, Emre Karayel ve İsmail Hakkı Fencioğlu'nun icrasından dinliyoruz. Evreşe yolları dar.

Komşiler Bant ve Dilek Türkan'ın yorumundan bir İstanbul türküsü daha paylaşacağım sizlerle. Ahmet Yamacı'nın derlediği türkünün ismi Bir Dalda İki Kiraz.

Hazır bu damardan türküler dinlemişken eksik kalmasın istedim ve Dilek Türkan ile Komşiler Band grubundan bir türkü daha aldım listeye. Önceki anonslardan birinde aktardım ama yine tekrarlamak önemlidir diye düşünüyorum. Komşiler Band, Katerine Batalogiani, Ali Baran Özcan, Gülnur Gizem Sucu, Gamze Yılmazel ve Ozan Demir'den oluşan bir grup. Komşiler Band ve Dilek Türkan'dan dinleyeceğimiz son türkü Konya yöresine ait. Yöre ekibinden Muzaffer Sarı Sözen derlemiş. Bir zamanlar çok meşhur olmuştu ama şimdilerde pek revaç bulmuyor. Dinleyeceğimiz Konya türküsünün ismi Konyalım.

Programın sonuna ayırdığımız bölümde bu hafta Kadriye Latifova'dan dinleyeceğimiz türküler var. Bunlardan ilkinin ismi Aldı Beni İki Kaşın Arası.

Böylece bu haftada programın sonuna gelmiş olduk. Destekçimiz Yılmaz Pirli'ye çok teşekkür ediyorum. Sağ olsun. Haftaya tekrar görüşene kadar sağlıcakla kalın.

0: Dilden dile titreşimler. Hazırlayan ve sunan Emre Dağtaşoğlu.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Yılmaz Pirli'ye teşekkür ederiz.

0: Başım köpük köpük bulut, içim dışım deniz. Ben bir ceviz ağacıyım gülhane parkında. Budak budak, şerham şerham, ihtiyar bir ceviz. Ne sen bunun farkındasın, ne polis farkında.
1: Apaçık Radyo. What?

0: Reklamlar.
1: Wings'le ayrıcalıkların zirvesindesin. Dünyadaki tüm restoranlarda %15'e, seçkin Wings Style mekanlarında ve sağlıklı yaşam noktalarında üst limitsiz %20'ye varan ek indirimden faydalan. Sen de Wings'e başvur, ayrıcalıkların zirvesini yaşa. Detaylar wingscard.com.tr'de.
2: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
3: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
4: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
5: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
6: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
7: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
8: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Reklamlar bitti.

0: Apaçık Radyo.
1: Orfeon Rekord, tamburu Cemil Bey tarafından.
2: Musiki Arşivi. Musiki icrasının geçmişine ayrıntılı bir bakış.

0: Hazırlayan ve sunan Bülent Aksoy.
1: İyi hafta sonları sevgili dinleyiciler. Bu haftaki Musiki Arşivi programında sizlerleyiz. Bugünkü yayında kumanda masasında arkadaşım Feryal Kabil bana yardımcı olacak. Efendim bugün iki solistimiz var. Kani Karaca, Mediha Demirkıran. Kani Karaca'nın 1950'li yılların sonlarında ya da 60'ların hemen başında İstanbul Radyosu'nda okuduğu bir fasıl dinleyeceğiz. Makam Şevki Tarap, 18. yüzyılın sonlarıyla 19. yüzyılın başlarında kullanılmaya başlamış nispeten yeni bir makam. Bu makamdan bir takım dinleyeceğiz. Besteler harikulade güzellikte. İki beste, iki semai. Bestenin birinci beste Sultan 3. Selim'in, ikincisi Küçük Mehmet Ağa'nın, iki semai de Sultan Selim'in efendim. Anonslar yine var. Mesut Cemil'in anonsları var burada. Sazendeler, eşlik edenler şu isimler: Emin Ongan, keman, Vecihe Daryal, kanun, Yorgo Bacanos, Ud Niyazi Sayın Ney, Saadettin Heperkuddin, Mesut Cemil viyolonsel çalıyor ama anonsta kendini anons etmemiş efendim. Giriş taksimi Niyazi Sayın'dan dinleyelim. Bu takımı bir bütün olarak dinliyoruz efendim.
2: Bu akşamki klasik programında Kani Karaca, Şevki Tarap makamında 4 parça okuyacaktır muhterem dinleyiciler. Ağır Çember beste 3. Selim'in, Hafif ikanında beste Küçük Mehmet Ağa'nın, Ağır Semai ve Yüksek Semai yine 3. Selim'in eserleridir. Kendisine bu programda refakat edenler Vecihe Daryal, Emin Ongan, Niyazi Sayın ve Yorgo Bacanos. Kudüm ikaları Saadettin Heper tarafından vurulacaktır.

Sultan 3. Selim ile Küçük Mehmet Han'ın ortaklaşa besteledikleri bu harikulade güzellikteki Şevki Tarap takımını Kani Karaca'nın çok güzel yorumuyla dinledik efendim. İkinci solistimiz Mediha Demirkıran. Bu da bir İstanbul Radyosu konseri. Geçen hafta onun bazı radyo programlarından seçtiğimiz parçaları dinlemiştik. Tek tek parçalar ayrı ayrı programlardandı. Ama bugün bir bütün bir bütün olarak dinleyeceğiz bir radyo konserini. Tamamını dinleyeceğiz efendim. Şöyle eşlik edenler: Emin Ongan, Cahit Peksayar, Aslan Hepgür, Ekrem Erdoğru, Mübeccel Çetin, Vecdi Seyhun, Hüsnü Özenen, Cüneyt Kosal, Selahattin Erköse, Necdet Yaşar, Niyazi Sayın. Tam 11 sazende, eski programlarda 3-4 kişi olurdu. Bakın bu da 11'e çıkmış. Büyük ihtimalle bu 70'li yıllarda başlayan bir uygulama efendim. Suzi Dil makamında eserlerle başlıyor Mediha Demirkıran programına. Tamburi Ali Efendi'nin Peşrevi'nin birinci hanesinden sonra yine aynı bestekarın ağır semaisini okuyacak. Kani yağdı levinde, hune dil nuş ettiğim demler. Dinliyoruz.

Ağır Semai'den sonra yine Tamburi Ali Efendi'nin bir şarkısını dinleyeceğiz. Suzi Dil makamında yandıkça oldu Suzan kalbi şerer feşanım.

Üçüncü eser Şemsettin Ziya Bey'in çok sevilen, çok okunmuş Suzi Dil şarkısı. Ey Gonca açıl, zevkini sür faslı baharın.

Suzi Dil makamındaki şarkıların sonuncusu Levon Hancıyan'ın Cana, gam aşkınla perişan gezer oldum.

Efendim, Niyazi Sayın'ın neyle Hicazkar makamına geçiş taksiminden sonra Mediha Demirkıran Bimenşe'nin Hicazkar şarkısını okuyacak. Kırsa bin tel nazile terki esaret eylemem.

icazkar makamında Güp Güpzade Ahmet Mithat'ın şarkısı efendim. Lezzet almış geçmiyor sevdayı dildardan gönül.

Mediha Demirkıran bu İstanbul Radyosu konserini Numan Ağa'nın Hicazkar şarkısıyla tamamlıyor. Ben sözüne bağlamam bel. Bu şarkının ara namesini, girişte dinleyeceğimiz ara namesini Alaaddin Yavaşça yazmıştır. Dinliyoruz efendim.

0: Mediha Demirkıran'ın tahminen 70 sonrası bir İstanbul Radyosu konserinin tamamını dinledik efendim. Böylece bu haftaki programımız bu şekilde sona eriyor. Haftaya yine bugün bu saatte buluşabilmek dileğiyle kalın sağlıcakla.
1: Orfeon Rekord, tamburu Cemil Bey tarafından.
2: Musiki Arşivi. Musiki icrasının geçmişine ayrıntılı bir bakış.

0: Hazırlayan ve sunan Bülent Aksoy.
1: Ekonomi tıkırından, ekonomi tıkırı, oyna vatandaş oyna, ekonomi tıkırında, ekonomi tıkırında, kriz var, kriz var, bunalım var.
2: Apaçık Radyo.

0: Reklamlar.
1: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
2: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
3: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
4: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
5: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
6: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Reklamlar bitti.

0: Rio de la Plata.
1: Tango tarihi ve kültürü. Hazırlayan ve sunan Ferit Dalbudak.
2: Sevgili Apaçık Radyo dinleyicileri, Apaçık Radyo stüdyolarında teknik masadaki arkadaşım Salih Işker ve bendeniz Ferit Dalbudak bir Rio de la Plata programında daha canlı yayında sizlerle birlikteyiz. Fransız sosyolog Remy Hess'in Tango isimli kitabının tangonun gelişiminin tanığı olarak tiyatro, sinema ve beşeri bilimler başlıklı bölümden sinemayı okumaya devam ediyoruz. Roberto Firpo 1922 yılında hem aktör hem müzisyen rolüyle sinemanın gelişimine katıldı. Ferreira'sın çektiği La Muchacha del Arabel'de oynadı. İki yıl sonra bir sinema sahibi tüm bir orkestrayı kullanma cesareti gösterdi. Bu, Minotto di Kikos'un tipik orkestrasıydı. Bu yeni medya sayesinde müzisyenlerin işverenleri çeşitleniyordu. Orkestra, Constitución mahallesindeki Selek Buen Orden'de çalıyordu. Bilinen tüm büyük orkestralar Buenos Aires sinemalarında çaldılar. Julio de Caro'nun altılısı Selek La Vieille'de ve Real Cine'de çalıyordu. Francisco Lomutos'un orkestrası Selek Suipacha'da çalıyordu. Bir üçlü Anselma Ayeta Bandoneon, Juan D'Arienzo Keman ve Angel D'Agostino Piano, elektrik ve hindu da çalıyordu. Metropol'deki altılı da Elvino Vardano Keman, Osvaldo Pugliese Piano ve genç bandoneoncu Anibal Troilo çalıyordu. Tango müzisyenlerinin altın dönemiydi bu. Şimdi günün ilk tandası Roberto Firpo'dan geliyor. Bir vals tandası. Deste el alma, ruhtan. En el desierto, çölde. El aeroplano, tayyare. Olga. Ve tandanın son parçası Sueno Florido, çiçekli rüya. Dinliyoruz.

Sevgili dinleyiciler, Apaçık Radyo stüdyolarında Rio de la Plata programında canlı yayında tangonun gelişiminin tanığı olarak sinemayı anlatmaya devam ediyoruz. Sessiz sinema yok olduğunda bir dalgalanma, küçük bir kriz yaşandı. Ama o dönemde de radyolara orkestralar çıkmaya başladı. Birkaç müzisyen meslek değiştirdi. Film müziği yazdılar. Örneğin Enrique Delfino, 1930-1945 arasında Hollywood'un talep ettiği üsluba uyum sağladı. O dönemde saf tango yanları bile bununla meşgul oluyordu. Şimdi günün ikinci tandası Enrique Delfino'dan geliyor. Bara Querida, sevgili bar. Ardından Que haces che Parisien, ne yapıyorsun Parisli, Parisli. Que quieres con esa lora, papağanla ne yapıyorsun? Ve tandanın son parçası Soy un arlequín, ben bir soytarıyım. Dinliyoruz.

Sevgili dinleyiciler, Apaçık Radyo stüdyolarında Rio de la Plata programında tangonun gelişiminin tanığı olarak sinemayı anlatıyoruz. Tangoya ayrılmış ilk seslendirilmiş filmler 1930-31 tarihlidir. Sessiz sinemanın ilk denemelerini hatırlatırlar. Genel olarak film yapımı kaba ve ilkeldi. Bir şarkı söyleniyordu, bu filmin ana ekseni oluyordu. Ve şarkıdan önce ve sonra da hikaye etmeye dayalı bir metin biçiminde giriş ve sonuç oluyordu. Örneğin Cira Cira, 1931. Carlos Gardel, tango metninin içeriğini filmin yaratıcısı ve bestecisi Discepolo ile tartışır. Gardel: "Söyle bakalım Enrique, Cira Cira'yı, Cira Cira tangosuyla gerçekte ne anlatmak istiyorsun?" Discepolo: "Cira Cira'yla mı?" Gardel: "Evet." Discepolo: "Bir yalnızlık ve umutsuzluk şarkısı." Gardel: "Evet, böyle. Ben de tam böyle anladım." Discepolo: "Bu yüzden bu kadar nefis söylüyorsun." Gardel: "Ama ana şahsiyet iyi bir insan değil mi?" Discepolo: "Evet, 40 yıl boyunca iyi niyet ve kardeşlik duyguları içinde yaşamış biri. Sonra bir gün aniden bu 40 yıldan sonra insanların hayvan olduğunu fark eder." Gardel: "Ama bu kendini ifade etmenin acı bir biçimi." Discepolo: "İyi de 40 yıldan sonra bilinçlenen bir adamın şakayla kendini ifade edebileceğini sanıyor olamazsın." Şimdi sıradaki tanda Carlos Gardel'den geliyor. İlk parça Cira Cira. Ardından Viejo Smoking, eski sigara. Sonra El de que me quieres, beni sevdiğin gün. Volvió una noche, bir gece geri döndü. Ve tandanın son parçası Volver, geri dönmek. Dinliyoruz.

Rio de la Plata programında Fransız sosyolog Remy Essien, Tango isimli kitabının tangonun gelişiminin tanığı olarak sinema başlıklı bölümünden okumaya devam ediyoruz. Az önce Gardel ile Discopolo arasında Gira Gira hakkında geçen bir diyalog okuduk. Bu diyalog tarzı Arjantin'de eğitimli çevrelerdeki söyleşilerin tipik biçimidir. Pohpohlanmaya varan bir teveccüh gözlemlenir. Soyutlamalar, hiçbir yere varmayan cümleler. Bir şişe şarap etrafında olduğu gibi bir tango etrafında da insan kendini dostlar arasında hisseder. Özel bir samimiyet oluşur. Bu tango kültürünün ortak bir parçası olmaktan haz alınır. Kamusal bir gruba bu aidiyet duygusunu yansıtan tangodan daha iyi bir araç yoktur. Bu nedenle 1940-1950'li yılların Arjantin filmleri uzun uzun tango sahneleri göstermekte hiç tereddüt etmezler. Bu dönem filmlere damgasını vurmuş sahneleri şarkıcılar arasında Charlo, Luis Cesar Amadori'nin yarattığı ve yönettiği Porto Nuevo'da 1936 ve Manuel Romero'nun yönettiği Carnaval de Antano'da 1940 şarkı söylemiştir. Şimdi günün son tandası Elvino Vardanado'dan geliyor. Alma Ruh. Cosas Viejas, Eski Şeyler, Mia, Bana Ait, İnspirasyon Esin ve Tandanın ve Günün Son Parçası La Comparsita Küçük. Önümüzdeki pazar aynı saatte buluşmak üzere. Teknik masadaki arkadaşım Salih Işker ve bendeniz Ferit Dalbudak. Hepinize iyi bir hafta dileriz. Hoşçakalın.

0: Rio de la Plata.
1: Tango tarihi ve kültürü. Hazırlayan ve sunan Ferit Dalbudak.

Apaçık Radyo. Kopuk Bağlar. Nesnelerin uzun tarihi. Hazırlayan ve sunanlar Fatma Genç ve Hasan Ateş. Cuma günleri 14'te Apaçık Radyo'da.

0: Apaçık Radyo.
1: Gezginin Şarkısı. Rönesans'tan barok döneme yaratıcı dehanın keşfi.
2: Hazırlayan ve sunan İknur Akmanerk.

Apaçık Radyo'da Gezgin'in şarkısında pazar günü oldu ve biz yeniden buluştuk. Herkesi bu hafta sonu Anadolu'nun güzel bir köşesi olan Çavuş Köyü'nden, Sonsuz Şükran Köyü'nden selamlıyorum. Dostlar, bizlere ulaşmak isterseniz elektronik posta adresimiz gezgininşarkisi@gmail.com. Dostlarım, bugün kimlerle başlıyoruz? Kiminle daha doğrusu? Carl Philipp Emanuel Bach'la başlıyoruz. Carl Philipp Emanuel Bach, müzik tarihinde çoğu zaman Johann Sebastian Bach'ın oğlu olarak anılsa da, yaşadığı dönemde aslında babasından daha ünlüydü. Haydn, Mozart ve Beethoven kuşağı üzerinde bıraktığı etki nedeniyle klasik dönemin en önemli öncülerinden kabul edilir. 1714'te Weimar'da doğdu. Johann Sebastian Bach ile ilk eşi Maria Barbara Bach'ın ikinci oğluydu ve vaftiz babası da ünlü besteci Georg Philipp Telemann'dı. Dolayısıyla bestecimizin adı, ikinci adı olan Philipp tam da buradan gelir. Başlangıçta hukuk eğitimi alsa da kısa sürede müziği meslek edindi, bütün aile üyeleri gibi neredeyse. Ve önemli bir dönemeç, 1740 yılı, Prusya Kralı 2. Frederick ya da benim de çok sevdiğim bir betimlemeyle Büyük Frederick, onu Berlin'deki sarayına klasenci olarak aldı. Ve Frederick aynı zamanda çok iyi bir flütçüydü ve Carl Philipp Emanuel Bach yaklaşık 30 yıl boyunca kralın oda müzisyeni olarak görev yaptı ve bu dönemde özellikle klavye eserleri, senfoniler ve flüt sonatları besteledi. Bugün şu sözle bu tanıtım kısmını bitirmek istiyorum. Wolfgang Amadeus Mozart, Carl Philipp Emanuel Bach için şöyle bir şey söylemiş, şöyle bir sözü var daha doğrusu. O babadır, biz ise çocuklarıyız. İşte bugün size Carl Philipp Emanuel Bach'tan VQ76 Si minör klavye ve keman sonatını hazırladım. Duyarlılık üslubu anlayışını çok belirgin biçimde yansıtan nefis bir eserdir. Birinci bölüm Allegro Moderato, ikinci bölüm Poco Andante ve üçüncü ve son bölüm ise Allegretto Siciliano. Ve bu harikulade keman eserini Amandine Bayer'den dinliyoruz. Forte piano'da da Edna Stern var.

Değerli dinleyenler, az önce Carl Philipp Emanuel Bach'tan bahsederken ikinci ismi olan Philipp'in Georg Philipp Telemann'dan geldiğini söylemiştim ki vaftiz babasıydı. İşte o köprüyü kurarak şimdi sizlere bir Telemann eseri sunmak istiyorum. Germanicus operasından bir arya hazırladım. Germanicus ya da Germanicus, Telemann'ın henüz çok gençken 1704 yılı civarında bestelediği ilk operalarından biridir ve eser uzun yıllar kayıp sanılmış, tam partisyonu da günümüze ulaşmamış, ancak yaklaşık 40 kadar aryası korunmuştur. Ve bu sayede opera 2007 yılında yeniden o aryalar üzerinden sahnelendi. Ve ben sizlere Komm o Schlaf aryasını hazırladım ve bu arya Barok müzikte sık rastlanan uyku aryası, yani Schlaf Arie geleneğinin güzel örneklerinden biridir. Nitekim Agrippina burada gerçekten uyumaktan çok uykunun acısını dindirmesini ister. Ve barok edebiyatta uyku çoğu zaman acının unutuluşu, geçici huzur ve ölümün küçük kardeşi olarak tasvir edilir. Dolayısıyla birazdan dinleyeceğimiz Komm o Schlaf yalnızca bir ninni değil, derin bir içsel yakarıştır. Gel ey uyku, Nuria Rial ve Kamer Orkester Basel kaydından geliyor radyolarınıza.

Değerli dinleyenler, yayınımızı Carl Philipp Emanuel Bach'la açtık. Ardından vaftiz babası Georg Philipp Telemann'a uzandık. Şimdi ise sırada bir İngiliz var, Henry Purcell. 1659-1695 yılları arasında yaşamıştır Henry Purcell ve İngiliz barok müziğinin en büyük bestecisi olarak kabul edilir. Kısa bir yaşam sürdü Henry Purcell ama buna rağmen sahne müzikleri, ilahiler, oda müziği ve çalgı eserlerinden oluşan son derece geniş bir miras bırakmıştır ardında. Ve bu nedenle ona zaman zaman Orpheus Britannicus, yani Britanya'nın Orpheus'u unvanı verilmiştir. Z850, trompet sonatı. Bugün birazdan dinleyeceğiz. Buradaki Z, Purcell uzmanı Franklin Zimmerman'ın hazırladığı eser kataloğundaki numarayı ifade eder. Eser, dinleyeceğimiz eser, trompet, yaylılar ve sürekli bas için yazılmıştır. Üç bölümden oluşur. Allegro, pomposo, yani görkemli bir allegro, adagio ve presto. İkinci bölümde, şu ayrıntıya dikkat, ikinci bölümde trompet tamamen susar ve o adagio bölüm yalnızca yaylılar ve sürekli bas tarafından çalınır. Trompette Eric Aubier var. 1960 yılında Paris'te dünyaya gelen Eric Aubier, günümüzün en büyük trompet virtüözlerinden biri olarak kabul edilir. Sanatçıya da orkestra Paul Quenz eşlik ediyor.

Değerli dinleyenler, bugünkü yayınımızda açılışı geniş Bach ailesinden bir Bach'la yapmıştık. Carl Philipp Emanuel Bach'la yapmıştık. Şimdi bir başka Bach'la devam ediyoruz. Kimdir? Johann Christoph Bach. Johann Christoph benim en sevdiğim Bach'lardan biridir. Hatta Johann Sebastian Bach'ın kendisi onu ailedeki en büyük bestecilerden biri olarak görüyordu. Onun için kullandığı ifade de zaten çok anlamlıdır. Der profunde Komponist, yani derin besteci. Ve bu övgü Johann Sebastian Bach'ın akrabaları için kullandığı en yüksek takdir ifadelerinden biridir. Johann Christoph Bach 1642 yılında Arnstadt'ta doğdu. Babasından org eğitimi aldı. Kendisi Bach'ın bir üst kuşağıdır bu arada. 1665'ten itibaren Bach'ın dünyaya geleceği Eisenach'taki Aziz Georg Kilisesi'nde organist olarak görev yaptı. Bir taraftan da Eisenach Sarayı'nın organisti ve oda müzisyeni oldu ve bu görevlerini de 1703'teki ölümüne kadar sürdürdü. Dolayısıyla dostlar, Johann Sebastian Bach çocukluğunda onun eserlerini dinleyerek büyüdü ve müzikal gelişiminde Johann Christoph'un çok büyük bir etkisi oldu. Şimdi bugün bir motet dinleyeceğiz. Der Mensch vom Weibe geboren. Başlığı Türkçe'ye şöyle çevrilebilir: bir kadından doğan insan. Ve bu Johann Christoph Bach'ın en dokunaklı eserlerinden biridir. Eyüp kitabı 14'e 1. ve 2. baptan alınmıştır. Kadından doğan insanın ömrü kısadır ve sıkıntıyla doludur. Bir çiçek gibi açar, sonra solar. Gölge gibi geçer, gider. İşte hayatın geçiciliği üzerine bir meditasyon. Müthiş bir motet ve harika bir ekipten dinliyoruz. Lionel Mönye yönetiminde Vox Luminis radyolarınıza geliyor. Johann Christoph Bach.

Değerli dinleyenler, Johann Christoph Bach'ın hayatın geçiciliği üzerine bestelemiş olduğu o harikulade motetini dinledikten sonra programımızın son eseri geliyor ve kimden geliyor? Jean-Baptiste Canavas'tan geliyor. Jean-Baptiste Canavas, 25 Mart 1713'te Torino'da dünyaya geldi. Viyolonselci ve bestecidir ve daha sonra kariyerini Fransa'da sürdürmüş. 7 Haziran 1784'te de Paris'te ölmüştür. 18. yüzyılın ortalarında violonsel solo bir konser çalgısı olarak yükselişe geçmişti. İşte Canavas o dönemin önemli bir temsilcisidir ve müziği geç barok dönemle erken klasik üslup arasında bir geçiş niteliği taşır. Ve bugün size hazırladığım Opus 2, 2 numaralı re minör violonsel sonatı Jean-Baptiste Canavas'ın en başarılı sonatlarından biri olarak kabul edilir. Bu sonat 1773 yılında Paris'te yayımlanan violonsel ve sürekli bas için 6 sonat koleksiyonunun ikinci eseridir. Ve açıkçası bu koleksiyon o dönemin violonsel repertuarının da önemli örneklerinden biri olarak görülür. Ve hala tarihi icra toplulukları tarafından da seslendirilmektedir. Violonselde Antonio Mosca var ve sanatçıya klavseni ile Giorgio Tabacco eşlik ediyor. Son eserimizde Jean-Baptiste Canavas radyolarınıza geliyor.

0: Değerli dinleyenler, programımızın artık sonuna geldik. Jean-Baptiste Canavas'a noktayı koyduk. Bugün daha ziyade barok dönemle erken klasik dönem arasındaki sularda dolaştık. Haftaya yine çok güzel müziklerle buluşacağız ve sizler o zamana dek sevgiyle kalın, sağlıkla kalın ve bol bol müzikle kalın.
1: Gezginin Şarkısı. Rönesans'tan barok döneme yaratıcı dehanın keşfi.
2: Hazırlayan ve sunan İknur Akmanerk.

0: haftalık Agos gazetesinin penceresinden Türkiye ve dünya gündemi. Agos'un mutfağından haberler, söyleşiler, olaylar.
1: Cumartesi sabahları 9'da, Apaçık Radyo'da.
0: Radyo Agos.

Sosyal müzik. Caz ve cazdan etkilenen müzikler. Hazırlayan ve sunanlar Gonca Açıkalın ve Sina Hakman.

Perşembe akşamları 21'de Apaçık Radyo'da.

0: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo. Gidilmeyen yol.
1: Edebiyat, sinema ve sanatta yaşanmamış hayatların

0: Merhabalar, Apaçık Radyo'da Gidilmeyen Yol programından hepinize merhaba. Ben Aslı Kotaman. Bugün Begüm Soydemir'le beraberim. Gazeteci Begüm eski gazete ve dergilerin içinden çıkan hikayeleri araştırıyor. O yüzden de onu davet etmek istedim bugün. Hoş geldin Begüm.
1: Hoş bulduk. Nasılsınız?
0: Çok teşekkürler, sizi sormalı.
1: Ben de iyiyim. İşte eski Türkiye'de takılıyorum biraz
0: Evet.
1: oralarda.
0: Ama çok da
1: Oralardayım.
0: zaten çok da bir şey değişmiyor galiba. Biraz da onu konuşmak istiyorum zaten.
1: Tabii.
0: Son dönemde birkaç tane arka arkaya tarih kitabı okudum. Yani tarihçilerin uzun yıllardır bildiği ve benim yeni keşfettiğim konular gündeme geldi. Şöyle ki yani eskiyi eski olarak düşünme tuzağına düşüyorum sürekli ne olursa olsun. Dolayısıyla da hani bu zannediyorum ki bir 30 yıllık gazetecilik deneyiminiz var, değil mi?
1: Evet,
0: Evet,
1: 30 sene oldu.
0: gazeteden emekli olduktan sonra da aslında bu unutulmuş manşetleri, gündelik hayatın izlerini, geriye dönük olarak böyle belki de o arşivin izlerini, bıraktığı boşlukları araştırıyorsunuz aslında biraz. Bu da benim çok ilgimi çekiyor. İşte az evvel dediğim gibi bu her ne kadar geçmişin geçmiş olmadığını düşünüyor olsam da bazen o tuzağa düşüyorum. Şimdi bununla ilgili bu konuları konuşacağımız için birkaç tane dizi önermek istiyorum, dizi film. Ardından da böyle hem soru cevap gibi hem sohbet gibi ilerleriz diye düşünüyorum.
1: Tamam.
0: Şimdi bir Kulüp diye bir dizi var. 1950'lerin İstanbul'undaki sefarat Yahudisi Matilda ile Kızı Raşel'in hikayesini anlatıyor aslında. Ve Matilda işte hapisten çıktıktan sonra bir gece kulübünde çalışmaya başlıyor ve uzun yıllardır da uzak kaldığı kızıyla ilişki kurmaya çalışıyor. Ama aslında dizinin çerçevesinde Ladino konuşan İstanbul Yahudileri var. İşte varlık vergisinin ailelerde bıraktığı izler var. Aslında bütün o komşuluk ilişkileri var. Yani gerçekte siyaset sayfalarının yazmadığı, o 6-7 Eylül'e doğru giden bir toplumsal gerilim var. Ama bildiğimizi sandığımız bir dönemi aslında insanların işte aşkları, çalışma hayatları, aile sırları, evleri üzerinden anlatıyor. Bir yandan da eğlence hayatları, ilişki biçimleri üzerinden anlatıyor. Bu güçlü bir damar bence. Keşke böyle daha çok yapılsa. Yani dönem dizisi o kadar çok çekilmiyor Türkiye'de maalesef. Bir defa galiba diziler hep böyle parçalanıp yurt dışına satıldığı için biraz küresel olma iddiasında. Yani evrensel olabilse gene olur da küresel olma iddiası güttüğü zaman her şey biraz birbirine benziyor. O biraz şey gibi oluyor yani. Hani nerede McDonald's yerine benziyor gerçekten hikaye. Ondan sonra bir şeyim olabilir. Bir tane daha bir önerim var. Onu daha önce önermedim. Ben çok etkilenerek izlemiştim. Türkiye'de galiba bu bir günah diye çevrilmiş olabilir ama It's a Sin ismiyle de bulunabiliyor. 1981'de Londra'ya taşınan birkaç tane arkadaşın AIDS salgınının başlaması ve salgının ilk 10 yılı içerisindeki o arkadaş grubundaki kayıpları anlatıyor. Müthiş etkileyici. Aynı zamanda bence şunu da yazdığı için de çok etkileyici. Yani salgın bir biçimde bir tıbbi tarihi var ama bir yandan da o tarihin kimler tarafından yazıldığı, hangi kelimelerle yazıldığı, gazetenin nasıl bir dil ürettiği, nasıl bir korku ve ahlak dili ürettiği, bir yanıyla kaybedilen arkadaşların ve işte o korku ortamı içerisinde onların nasıl devlet kayıtlarına geçemediği, gazetelerin tehditvari böyle yaptığı haberler vesaire. Dolayısıyla bu anlatılan ve anlatılamayan hikayeler üzerine ve arşiv üzerine ilginç olabileceğini düşünüyorum bunu da önerirken. Aslında bunu düşündüğüm zaman fark ettim ki yani sadece buna ait böyle bir dizi film önerisi yapılabiliyor sonsuz. Çünkü
1: Tabii.
0: o kadar çok konu çıktı ki düşündükçe mesela Svetlana Alexievich'in var. 2013'te yayımlandı. Bizde Türkçesi İkinci El Zaman ve Kızıl İnsan'ın Sonu kitabı. Yani Sovyetler Birliği'nin dağılmasını başka başka insanların dilinden anlatıyor yani. Kimi ben bir dönem Kırgızistan'da yaşamıştım. Orada eski Sovyet coğrafyası ile ilgili, yani arkadaşlarımın anne babalarıyla böyle bu konuları konuşmaya çalıştığım zaman bir adamın bunu hiç unutamıyorum sevgili Begüm. Yani öyle bir şey ki insanın aklında bazı şeyler çok yer eder ya. Bir
1: Tabii.
0: tane adamın, bir arkadaşımın babası bana dedi ki, tekrar dedi eski Sovyet düzenine dönmek için sol kolumu veririm demiş işte. Bu beni böyle çok acayip etkilemişti. Yani nasıl olabilir böyle bir şey diye. Çünkü çok coşkulu bir özgürlük ama bir sonra başlayan yoksulluk, işsizlik, eşitsizlik. Ondan sonra mesela Alekseyevic'in kitabında bunun neden olabileceğine dair de bir şeyler bulabiliyoruz. Yani bizim için aynı böyle Ennearno gibi küçücük nesneler aracılığıyla bize o dönemin hem tarihini hem de insanların gerçekten o dönemle ilgili ne hissettiğini, birbirlerine yavaş yavaş nasıl düşman hale geldiklerini falan da anlatıyor. Çok yakın zamanda Patria diye bir dizi önermiştim. Orada da böyle Eta'nın silahlı mücadelesinde iki komşu ailenin parçalanma ilişkisini anlatıyordu ama komşuluk ilişkisi üzerinden anlatıyordu. Yani bu insani ilişki üzerinden anlatıyordu. Dolayısıyla işte bunlar benim önerebileceklerim. Aklıma böyle bir sürü başka, işte Elveda Lenin gibi, Yeni Erpenbey'in Kairosu gibi kitabı gibi böyle başka hikayeler de geliyor. Bunları da belki ilerleyen vakitlerde hani soru bağlamında gelirse konuşuruz. Ama şimdi ben bir tane kitap okumuştum yıllar önce. The Allure of the Archives diye. Arşivin cazibesi. 1989 yılında yazılmış bir kitap bu
1: Çok
0: böyle.
1: güzel isimmiş bu arada.
0: Evet,
1: Şahane
0: değil
1: bir
0: mi?
1: isim. Yani evet.
0: Farge diye bir yazar. 18. yüzyılın Fransa'sında aslında polis ve mahkeme kayıtlarına bakıyor. Onları inceliyor. Ve orada yaşadığı araştırma deneyimini anlatıyor. Yani bir yanıyla şey ilginç. Çünkü aslında burada o sıradan ve yoksul insanların sorgu tutanakları, şikayetleri, kavgaları, bazı ifadeler yarım kalıyor. Bazen işte şeyler ne denir ona, böyle ifadeyi geri çekiyorlar. Ondan sonra ve bu insanların aslında çok ilginç ama tarih bu insanların kaydını tutmamış tabii ki. Çünkü
1: Tabii.
0: tarih yani bu iktidarın
1: Yani tutuyor tabii bir yandan da bizde anlattığınız şeyin karşılığı bizde şeriye sicilleri.
0: evet.
1: Yani var aslında kayıtlar. Yani çoğu yok olmakla beraber var. Ve o şeriye sicillerini okuyunca da düşeceğiniz dünya o kadar enteresan ki ben şimdi Osmanlıca da biliyorum ve hani matbu Osmanlıcayı çok iyi okuyabiliyorum. Ama şeyi hani el yazısı olan o şeriye sicilleri tabii el yazısıyla tutulmuş kayıtlar ve steno gibi yani hızlı bazı notlar alınmış falan. Onları çözmesi ve okuması çok zaman alan uzmanlık isteyen bir şeyler ama onun da böyle bir hani kursuna gitmiştim bir dönem falan. Ve mesela o şeriye sicilleri kayıtlarını okuduktan sonra insanların hani bazen diyoruz ya biz bunun için mahkemeye mi vermiş yani hani ya o kadar aile köklerimizde geçmişimizde aslında onlar var ki şeriye sicillerini okuyunca açılan davaların nedenlerine hem çok hayret edeceksiniz bu ne kadar basit bir dava hem çok hayret edeceksiniz Allah'ım ne kadar karmaşık içinden çıkılması güç bugün bile çözülemez bir şey. Bu bahsettiğiniz şey işte o alür orada da
0: Evet.
1: var yani.
0: Yani şöyle demek istedim aslında, bu insanların kayda tutulmuyor derken şey anlamında söyledim, onu bir düzelteyim. Yani şimdi biz tarih kitabını okuduğumuz zaman oradaki bir adamın hikayesini okumuyoruz ya, makro bir hikaye
1: Tabii.
0: okuyoruz aslında, biliyoruz. Ama bu tutanaklara, bu mahkeme kayıtlarına baktığımız zaman tam tersine o küçük ama gündelik asıl ana hikayeyi görebiliyoruz anlamında
1: Tabii.
0: söyledim. O
1: Tabii.
0: gündelik ilişkileri, o yaşam koşullarını, yani bir yanıyla çünkü arşiv galiba bize bu belirli iktidar mekanizmaları sayesinde korunmuş olan bir geçmişi değil ama onun dışındaki hikayeyi de gösteriyor. Yani dolayısıyla mesela arşiv çalışırken ne aradığını biliyor musun, yoksa böyle o metinleri okurken çok bambaşka şeylerle karşılaştığın oluyor mu diye sormak istiyorum önce.
1: Tabii. Bazen biliyorum, bazen bilinçli bir şekilde şuna bakacağım ben diye başlıyorum. Ama tabii yol insanı çok acayip yerlere savuruyor. Çünkü şimdi kelime bazlı arama yapamıyorsunuz ya da yapabildiğiniz kaynak çok sınırlı eski matbuatta. Yani böyle Google'a yazar gibi, hani ben işte at konusunu arıyorum, at yazdım işte
0: Tabii.
1: 350 milyon sonuç geldi diye bir şey yok.
0: Kitabın
1: O at,
0: kontrol F'i olsa diye gibi de onu
1: evet
0: isterdim.
1: yani bu atı nerelerde bulabilirim? İşte dönemin spor basınına bakabilirim, at yarışları bağlamında. İşte özel bunun dergisi var mı? Çok çok çeşitli sayıda, hani o dönemin diliyle mecmua var yani, çok niş konularda bile dergiler çıkmış eskiden. İşte o dergiler neler, nereden ne bulabilirim falan. Fakat buna bakarken tabii, yani dediğim gibi kelime bazlı arama olmadığı için bir sayfayı açıyorsunuz önünüze. Ben orada işte yılbaşı çalışıyorum, yılbaşına bakayım derken yanda bir isim görüyorum. O kimdi ya falan. Ona bakayım derken, hatta şu ara pençesine düştüğüm bir sapıklıktan da bahsedeyim küçük. Şöyle bir şey, şimdi bazı gazetelerde küçük ama yani bu mizampajlar da çok acayip eskiden. Çok önemli bir siyaset haberinin içinde, işte ne bileyim, Kore Savaşı'na katılıyoruz diyor. Yanda bir tane şey açılmış, işte Ayşe ile Ali evlendi kutusu var falan. Yani böyle birbirinin içinde her şey. Tam olarak ayrılmış sayfalar değil. O bölümlenme yapılmaya çalışılıyor ama daha profesyonel, çok sonra yapılıyor diyeyim. Mesela şu aralar bunun pençesindeyim gerçekten. İşte hakikaten bilmem kimle bilmem kim nişanlandı şeyine bakıp yazıyorum Google'a kim bunlar. Torunlarına rastlıyorum bazen. Acaba diyorum, hani yollasam mı? Belki görmekten hoşlanır bu şeyi. Hani yani tatlı bir şey, bana yollasa biri babaannenin, dedenin, nenenin
0: Evet.
1: evlenmiş ilanı.
0: Evet, kesinlikle.
1: Hoşlanabilir.
0: Benimkini bulursanız
1: Ama bir yandan da çok sapıkça bir şey değil mi? Sen kimsin kardeşim derler insana yani. Niye böyle bir şeyle uğraşıyorsun? Yani niye bizim ailemizi arıyorsun diye. Bazen giriyorum, işte çok yeni oldu. Hakikaten gene bir ismin peşinden böyle normal küçük insan isimleri. Küçük insan dediğim
0: O
1: haberlere konu
0: evet.
1: olmak değil. Bir ilanda geçiyor. Bir ölüm ilanında bir yerde. Ona bakayım derken mesela işte girdim, işte babamı kaybettik diye 6 sene evvelki şeyini gördüm Instagram'da koymuş. Yani o benim ilanını gördüğüm insan işte ölmüş 6 sene evvel falan. Çoğunlukla zaten bunlar hani o yeni kurulan cumhuriyet ve o eğitime verilen önem çerçevesinde büyüdükleri, yetiştikleri için de gazeteye ya da matbuata, dergiye erişim de gene neticede okuyan, yazan, çizen insanın işi olduğu için. Bunların bir kısmı zaten işte yurt dışında okumaya gitmiş gelmiş, sonra burada çok önemli işte biyolog olmuş, yüksek mimar olmuş, işte bir demir çelik fabrikasının başına geçmiş falan. Zaten sonrasında o gazetede yazılırken bir oğlumuz Ahmet bilmem ne doğdu diyor. İşte Ahmet'in soyadı da var orada, babasının soyadı. Bir araştırıyorsunuz, işte sonra Robert Koleji bitirmiş, işte Lozan Üniversitesi'nde hukuk okumuş, ne bileyim yani
0: Ah, çok
1: çok
0: ilginç.
1: çeşitli hikayeler açılıyor insanın önüne. En son mesela gene bir işte ölüm ilanı, Kurt Seyit Çift Kurt ölüm ilanı. Ne acayip isim, Kurt Seyit Çift Kurt, böyle çok
0: Evet.
1: güçlü bir isim. Kim bu diye baktım, Hasan Polatkan'ın kayınpederi, Mutahhare Hanım'ın babası çıktı mesela. Yani böyle şimdi ben ikisini birleştirebildiğim için şanslı bir yerde duruyorum. Yani geçmişteki bir ismi bugün Google'da arayabildiğim için çok şanslı bir yerde duruyorum.
0: Evet, evet
1: Dolayısıyla
0: doğru.
1: oradaki bağları da çok kolay çizmiyor. Yani ne bileyim, ya da işte bir artist mecmuasına, bir sayfaya bakarken şimdi işte orada Sadri Alışık var, işte bildiğimiz isimler var, Ayhan Işık var, Belgin Doruk var falan, işte Tülin Elgin diye bir isim var. Elgin kim? Ama yani Yılmaz Güney'le filmlerde oynamış falan. Hiç duymamışım Tülin Elgin ismini. Sonra bir bakıyorsunuz, 34 yaşında çok acı bir şekilde ölüyor. Yani bir şöhreti yakalıyor. Ondan sonra biraz uyuşturucu, alkol, dansözlük yapıyor, intihara kalkıyor falan. Bir acayip hayat hikayesi açılıyor önünüze. Yani tek bir isimden, tek bir satırdan. Şimdi ben yılbaşı arıyordum burada.
0: Evet, doğru.
1: Yani hani bambaşka bir yere gittim. Şimdi hadi onlara bir klasör açıyorum, hem zihnimde hem bilgisayarımda. Biraz orada bir şeyler biriktirmeye başlıyorum falan. Malzeme birikiyor. Şimdi mesela gene bambaşka bir şey araştırırken geçen hafta Tiko Fiş Hasan diye bir insanla tanıştım arşiv üzerinden. Tiko Fiş Hasan bu 50'lerin falan çok meşhur menajer ve organizatörü, Hasan Oktay ismi. Tiko Fiş diye bir lakabı var. Şu an mesela Tico Fish ne onu bilmiyorum. Onun peşine düşeceğim, bakacağım biraz. Hani Tico Fish lakabı nereden geliyor diye. Ama bunlar o dönemin herkesin tanıdığı çok önemli figürleri.
0: Evet,
1: Ama
0: işte
1: şimdi
0: bu
1: bugün
0: çok.
1: ben ha şimdi yani bana sorsanız 10 gün evvel Tico Fish Hasan biliyor musun? Bilmiyordum ama geçen haftadan itibaren biliyorum. İnsanlar da bilsin istiyorum açıkçası. Bunlar önemli
0: Doğru.
1: figürler çünkü.
0: Doğru, çünkü aslında işte burada şey bunun konu burada birkaç tane ilginç şey söyledin. Onlarla ilgili birkaç bir şey söylemek istiyorum ama önce bir tane şarkı aramız var.
1: Tamam.
0: Önce Mikel Laboa'dan Çoriye Çori gelecek. Ardından tekrar beraberiz.

0: Merhabalar, Apaçık Radyo'da Begüm Soydemir'le beraberiz. Ben Aslı Kotaman. Gidilmeyen yolda bu hafta da biraz arşivi konuşuyoruz. Aslında arşivlere dalarak sevgili Begüm, bugün bilmediğimiz ama döneminde zamanında çok ünlü, yarım kalmış hayatların da hikayelerini bir yanıyla ortaya çıkarıyor. Bir yanıyla az evvel şeyden bahsetmiştin, Tikkofiş Hasan'dan bahsetmiştin değil mi? Hasan Oktay, onun lakabı. Evet, bu 1950'li yıllarda. Ben,
1: 50'li yıllarda
0: evet.
1: zirvesi, yani bir bakacağım şimdi geriye dönüp ne kadar ne bulabilirim diye. Ama mesela şeylerde çok özür dilerim sözünüzü kestim
0: Yok,
1: de
0: rica ederim.
1: gazino ilanlarında alta yazılacak kadar yani Tikopiş Hasan organizasyonudur diye. Yani bir dönemin meşhur organizatörü yani değil mi? Ahmet San'ı belki hani.
0: Evet.
1: Yani gazino programlarının idarecisi bütün şeylerin sanatçıların falan bildiği bir isim.
0: Benim şimdi bir arama yapınca mesela Tikofiş Hasan Adnan Şenses'in bir
1: Evet.
0: şeyinde çıktı. Evet. Diyor
1: Evet,
0: ki
1: orada çıkıyor.
0: evet Tikofiş Hasan'ın İstiklal Caddesi'ndeki bürosuna gittim. Çok yalvardım. Ben yalvarınca madem ısrar ediyorsun oku bir şarkı da dinleyelim dedi. Yani
1: Evet.
0: Adnan Şenses'in şey hikayesine bile gitti işte bu yani.
1: Evet. Evet.
0: Gerçekten öyle. Ya işte bunları ben benim mesela böyle bir en büyük tutkularımdan biri annem gençliğinde ses dergilerini biriktirmiş. Ve yıllarca ses dergisi birikmiş ve onları ciltletmiş. Benim
1: Ha.
0: aslında bence yani Yeşilçam sevgim, bu alanlara olan ana sevgim bile oradan geliyor temelde.
1: Tabii.
0: Küçükken açıp açıp ses dergilerini okuyordum. Yani bu ve o kadar ilginç şeyler çıkıyor ki hikayeyi hiç bakmadığımız gibi görebildiğimiz bir ya çünkü orada bizim çok ünlü olarak bugün düşündüğümüz bugüne kalan isimler var. Bir de o gün çok önemli olan, çok ünlü olan ama bugüne kalmamış isimler var mesela.
1: Tabii.
0: Bunu görmek de çok ilginç. Onun sebeplerini anlamaya çalışmak vesaire de çok ilginç. O yüzden aslında arşivin çok gelişkin bir biçimde belki nasıl söylemeli ama gündelik hayatın içerisine girmesi ve dönüp dönüp oradan bilgiye alınması, bağlamsal yapı kurulabilmesi vesaire çok önemli gibi geliyor bana. Sen mesela şeyi de benim bir konuğum olmuştu. Şeyde değil ama radyo programında değil ama çok daha eskiden verdiğim bir derste. O bu İzdivaç dergisinden bahsettiğini hatırlıyorum. Onun araştırma konusuydu. 1918'de çıkan bir İzdivaç dergisinden. Yani ben ondan hatırladıklarımı biliyorum. Bu benim araştırma konum değil ama İstanbul'da yayınlanıyor. Ve insanlar eş bulmak için kadınlar ve erkekler yaşlarını, gelirini, huyunu, işte eğitimini, bayağı eşten ne beklediğini yazıyorlar. Çok
1: Tabii.
0: rağbet görüyor
1: Tabii.
0: ve çok da tanıdık beklentiler var aslında insanların birbirinden. Çok yani diyor ki mesela bir kişi şey diyor, ben 30 yaşındayım, henüz evlenmedim. O yüzden de diyor bir şeye ihtiyacım yok yani param da var ama iffet sahibi biriyle evlenmek istiyorum diyor mesela.
1: Tabii.
0: Ama başka biri diyor ki benim müzik zevkim mesela çok gelişkin. O yüzden de musiki çalmayı bilen biri olması gerekiyor diyor. Öyle bir eş istiyorum diyor vesaire vesaire.
1: Çok
0: Ya bugün
1: acayip şeyler isteyebiliyorlar. Şimdi bunun devamı var şeyde 1930'larda özellikle Halk Sütunu diye bir bölüm var. Halk Sütunu tamamen buna ayrılmış vaziyette. Evlenmek isteyen bayanlar ve evlenmek isteyen baylar diye iki başlığı olan. Benim bu eski Türkiye'de aşk ve cinsi münasebet diye yaptığım bir gösteri var. Orada gösteriyorum bunu, bu ilanı özellikle. Çünkü ilanda şöyle şeyler yazıyor. İşte kendini, fiziksel özelliklerini biraz tarif ediyor. İşte 30 yaşında, yeşil gözlü bilmem ne. Ansiklopedik bir bay arıyorum diyor. Ansiklopedik bay ne demek bilmiyorum. Ya da altruist bir bay. Altruist bir bay diyor o dönemde. Ansiklopedik bay mesela çok enteresan bir
0: Biraz literant
1: arzu.
0: herhalde okusun, yazsın, biraz böyle hafif bir
1: Mesela.
0: entelektüel ilgileri olsun falan istiyorlar
1: Herhalde.
0: herhalde.
1: Yani seçilen laflar çok güzel. Bir tane
0: Evet.
1: adam mesela diyor ki dulluk mevzu bahis değildir diyor. Kız arıyor. Dulluk mevzu bahis değildir diyor. Gayrimüslim de olabilir diyor. Yani gayrimüslim ve dulluk ve yeşil göz ve
0: Bunlar
1: ansiklopedik
0: kategori
1: ve
0: başlıkları yani.
1: hepsi aynı şehir içinde
0: Evet,
1: potada
0: evet.
1: yürüyebilen ve hani birbiriyle alakasız beş benzemez şeyler. İşte iç güveysi de girebilirim diyen çok erkek var.
0: Ama çok da net bir yanıyla ya.
1: Tabii.
0: Çok net
1: Tabii.
0: yani, ne aradığını biliyor ve ne aradığını söylüyor yani. İş çok
1: Evet.
0: karmaşıklaşmıyor.
1: Şimdi o bakımdan bakıldığı zaman hep beni şaşırtan şeylerden biri de o. Şimdi biz bu dönemde hep şeyi konuşuyoruz ya, sosyal medya, sosyal medya ve
0: Evet.
1: tamam. Ya bu her dönem var aslında. Adı sosyal medya değil, Halk Sütunu. Adı sosyal medya değil, İzdivaç Dergisi. Adı sosyal medya değil, Kulis Dergisi, Artist Dergisi, Vizyon Dergisi. Yani
0: Evet.
1: çok çeşitli, dediğim gibi, mecmualar var. Yıldız Dergisi, yani Türk Yıldız Mecmuası var mesela. Sadece bu o dönemin influencerlarını bize gösteren. Şimdi o Türk Yıldız Mecmuası'na girdiğiniz zaman herkes bugün sizin bildiğiniz isimler değil. Herkes Neriman Köksal, Kenan Pars değil orada.
0: Değil tabii.
1: Yani bir sürü böyle, dediğim gibi, yani Tülin Elginler, Yıldız işte Avcılar falan gibi isimler var. Hiç duymadığınız bugüne kadar. Ama onlar o dönemin influencerıydı işte.
0: Evet, ama
1: Yani
0: temelde işte bu senin de söylediğin o o zamandan bu zamana bizim değiştiğini düşündüğümüz ama değişmeyen de çok şey olması. Yani
1: evet.
0: Reuters'in bir haberi vardı. Pompei'de bir duvar yazısı, yarım kalmış bir yazı. Erato'yu seviyor diye bir şey. Yani hani hani ya çok acayip, şimdi doğru mu yanlış mı onu hatırlayamıyorum ama bir haber okuduğumu hatırlıyorum böyle. Yani biri birini seviyor, duvara da yazıyor işte yani, ve
1: Evet.
0: Pompei'den bahsediyoruz. O yüzden bir yanıyla çok benziyor ama bir yanıyla yani bir mesela hem şeyi sorabilirim. Bu duygu zannettiğimizden daha eski dediğin ama bir yanıyla da hiç de öyle düşünmediğin ve yeni gördüğün neler buldun diye sorayım böyle.
1: Vallahi ya, böyle şimdi yeni gördüğüm şey çok var mı emin değilim. Biraz şeyle de alakalı tabii. Yani ben 1974 doğumluyum. Benzer yaşlardayızdır diye tahmin ediyorum. Bizim annelerimizle, babalarımızla ya da ondan da bir önceki kuşakla kurduğumuz ilişki ya da onların sohbetlerinde mecburen orada oturmamız, hani başka bir eğlence olmadığı için ya da bilmem. Yani ben çok fazla Türk sanat müziği şarkısı biliyorum.
0: Evet.
1: Çok fazla artist hikayesi duydum, dinledim.
0: Evet.
1: Çok fazla eski model insan tipi öyküye hem şahit oldum hem dinledim yani. Şimdi benim oğlumla olan ilişkim o kadar öyle değil. Yani benim oğlum benim arkadaşlarımın çok sayıda bilinmez hikayesini benden dinlemedi. Çünkü
0: Doğru.
1: daha başka yerlerde takıldık. Mecralar daha başkaydı. Yani onun da bir farkı var herhalde. Dolayısıyla arşiv beni o manada çok şaşırtmıyor. Çünkü neticede baktığım şey, benim 300 sene evveline bakmıyorum ki ben de.
0: Doğru.
1: Yani 100 sene evveline, 100 sene evvel ne yani? Benim anneannem
0: Tabii.
1: genç kızdı yani.
0: Tabii
1: Hani 100
0: tabii.
1: sene evveli hiçbir şey değil aslında. 100
0: Daha ilk
1: sene, 100.
0: ağızdan duyabileceğim hikayeler yani.
1: Elbette, yani ben zaten bunları bir kısmını dinleyerek büyüdüm. Ya da o bana anlatan kendi annesinin babasının hikayesini anlatıyordu. Yani biliyorum aslında bunları kabaca. Dolayısıyla o yönüyle beni çok şaşırtması mümkün değil. Ama şu yönüyle şaşırtması mümkün ve her zaman da şaşırtıyor. Dediğim gibi çok büyük bir insan çeşitliliği var aslında. İnsan çeşitliliğinden kastım şu. Model insan, model, yani bugün artık görmediğimiz, bugün biraz artık herkes birbirine benziyor ya, gerçekten karakter olarak da tip olarak da. Bunlar o kadar öyle şey insanlar değiller. Yani mesela suç öykülerine bakıyorum, Suç ve Ceza diye bir başlıkta da bir klasör açmış durumdayım. O zaman suç diye belirlenmiş şeylerle bu zaman suç diye belirlenmiş şeyler arasındaki uçurum var. Yani bazı şeyler o ona hakaret etmiştir diyor ve büyük bir suç olarak gazetenin birinci sayfasında yer alıyor. Bugün artık yani sağımız solumuz hakaret ve yani artık hani nerelerden
0: Anladım.
1: o
0: Evet.
1: hakaretler üstümüze yağdırılıyor düşününce ne kadar naif.
0: Evet,
1: Bir yandan
0: anlıyorum.
1: ne kadar vahşi, çünkü diyor ki işte karısını baltayla doğradıktan sonra bilmem nereye gömdükten sonra falan filan işte bilmem ne, bütün bir korkunç bir şeyi bütün detaylarıyla anlatmak ve bitmek bilmez o kadın düşmanlığı ve kadın olma handikapı her zaman bu ülkede, ne bileyim şeylerde bu akıl verme, öğüt verme köşeleri var işte, hanım teyzeler, teyzeler, güzin ablaların, gönül ablaların öncülleri diyeyim. Oralarda daima erkeği kayıran, o erkektir aldatır, sen şey yapmayacaksın, sen ama kendine bir bakacaksın ki adam da başkasına gitmesin. Sen bakalım evde hep bakımlı geziyor musun öğütleri. Yani pek bilmez bir geri kafalılık ve bizden hiçbir şey olmaz hissiyle şeyin buluşması. Ya ne kadar aydın ilerici yollardan geçmişiz biz, zaten bizim köklerimizde var bu yani. Biz hani iyiyiz
0: Yine çok
1: aslında,
0: farklı değil
1: fena
0: ya sevgili
1: hiç
0: Begüm.
1: değil,
0: Düşününce yine aynı yani.
1: hiç değil, hiç değil. Çok büyük bir cereyan yani arşiv, yani sürekli cereyandasın yani.
0: Benim bir Fransız bir arkadaşım Türkiye'ye geldiğinde galiba Fransız Kültür Merkezi'nde bir de konuşma yapacaktı. Kent üzerine çalışan bir profesör. 3-5 gün gezdi böyle İstanbul'u. Gezdikten sonra şeyin de yıllar önce oluyor bu yani, 2010'lar mıydı 2005'ler miydi öyle bir şey. İşte postmodern kent söyleşinin de başlığı bu. Adam konuşmaya başladığında dedi ki, yani ben dedi ki bunu sadece İstanbul üzerinden, yani aynı şey bunun yazılı kaynakta da vardır tabii ki. Ben dedi İstanbul'u görünce şunu anladım. Yani İstanbul'un postmodern yeri de var ama premodern yeri de var. Yani sadece ona ben dedi postmodern şehir diyemem dedi ve öyle başlamıştı. Aynı yani bu burada çok bir fark yok derken yine bir şey vereceğim.
1: Şarkı.
0: Şarkı arası vereceğim.
1: Tamam.
0: Louis Liak'tan Lestaka'yı dinleyeceğiz. Ardından tekrar beraberiz.

0: müzik kayıtları bize ne söylüyor? Biraz bunları konuşuyoruz ve sevgili Begüm bize anlatıyor aslında arşivde bulduğu hem ilginç şeyleri hem de bir yanıyla da bugüne ne kadar benzediğini düşündüğümüz şeyleri. Bana ilginç gelen söylediğin şeylerden bir tanesi buydu. Tam bugün böyle bir yazı yazdığım için. Tam bugünün konusuyla alakalı olmasa da bugün her şeyin ne kadar birbirine benzediği fikriydi aslında. Biz birbirine benzemeye, farklı olma amacıyla birbirine benzeyen formatları tekrar ettiğimiz için hakikaten de içerik olarak, anlatı olarak, yüz olarak, ifade olarak, estetik olarak her şey birbirine benziyor. Bundan bir türlü sıyrılamıyoruz yani. O yüzden arşiv yine aslında bir güç kaynağı diye düşünüyorum böyle baktığımız zaman. Bir de ben bir dönem o yüzden aslında seninle yakın hissetmem ve seni takibe almam ve buraya da davet etme sebeplerimden biri de temelde buydu. Ben ilk atölyelere şeyle başlamıştım. Yani bu kavramları eskiden ve bugün ne anlama geldiği üzerine. Yani mutluluk mesela. 300 yıl önce nasıl çiziyorlardı mutluluğu, bugün nasıl çiziliyor mesela? Ya da işte korku. Kendini nasıl temsil ediyordu bu duygular? Bu bana çok ilginç geliyordu. Çünkü hani korku unsuru değişiyor mu mesela? Kelimenin anlamı değişiyor mu gibi? Kaldı ki kimisi değişiyor, kimisinde de bir şey buluyoruz yani o
1: Benzerlikler.
0: benzerlik tabii buluyoruz yani aslında. Şimdi bir şey daha soracağım. Ondan önce yine bir film önerisiyle ben böyle sık sık da vermeye çalışıyorum bu program boyunca.
1: Tabii.
0: Cheryl Dunia'nın 96 yapımı bir filmiydi bu. The Water Melon Woman. Karpuz Kadın. Orada aslında işte Cheryl genç bir sinemacı. 30'ların filmlerinde de sürekli böyle hizmetçi rolleri oynayan siyah bir kadın oyuncunun izini sürüyor bir yanıyla. Oyuncunun çünkü adı jenerikte yok. Sadece canlandırdığı karakterde Water Melon Woman yazıyor. O da işte arşive gidiyor, eski filmleri tarıyor, fotoğrafları tanıyor, tanıklarla konuşuyor ve bu kadının hayatına dair hiçbir şey bulamıyor. Ve ona dair bir hayat yaratıyor aslında ve arşivde bir boşluk olduğunu söylüyor. Diyor ki insanın hayatı kaydedilmemişse biz onu nasıl anlatırız? Bunu çok benzer bir biçimde aslında Sadiye Hartman Yoldan Çıkan Hayatlar Güzel Deneyler diye galiba Türkçe çevirisi olmayan bir kitap yazmıştı. Yani diyor ki özellikle o dönemde genç siyah kadınların New York'ta ve Philadelphia'da yaşayan aslında geride bıraktıkları günlükler, mektuplar yok ve o yüzden de biz onlara kısmen bazen polis kayıtlarında rastlıyoruz. Kısmen bazen mahkeme tutanaklarında rastlıyoruz. Sosyal hizmet raporlarında rastlıyoruz. O yüzden de aslında onlar çoğunlukla ahlaksız, sorunlu, suça eğilimli kişiler olarak gösteriliyorlar. Halbuki burada bir kurmaca var ve bu kurmacaya eleştirel bakmalıyız gibi. Bu da bana çok ilginç gelen bir hikaye. Çünkü arşivde olmayan şeyin peşine düşmeye de arşiv yarayabilir diye düşünüyorum. Yani öyle minik şeyler verir ki orada bir boşluk olduğunu fark etmek. Onun peşine düştüğünde de o hikayelerin neden yer almadığına dair. Dolayısıyla da dönemin aslında söylemi neydi? O makro söylemi neydi? Ona ilişkin bir şeyler söyleyebilir galiba, değil mi bize?
1: Tabii ki. Şimdi benim bir avantajım daha var. Onu da söyleyeyim. Şimdi benim bu o 30 yıla varan gazetecilik tecrübemde ben hep hem masa başında idim, sahada olmaktan çok. Daha doğrusu sahada çok az olmuşumdur. Yani hep işin perde arkasındaydım. Yani yazı işleri müdürlüğü, bölüm şefliği gibi editörlük bolca. Dolayısıyla çok sayıda farklı insanın yazısı, söyleşisi hep önüme düştü. Ve ben çok
0: Evet, müthiş.
1: fazla malumatla donatıldım ister istemez. Yani sadece kendi yaptığım haberleri yapıp yazıyor olsaydım belli bir süre gidip biraz daha kısır kalabilirdim. Ama çok zenginleştiren bir deneyim oldu beni o editörlük deneyimi.
0: Kesinlikle.
1: Onun dışında da daha böyle ek yayınlar temelli, daha lifestyle gazetecilik diyebileceğim kısmındaydım işin. Bunun da şöyle bir avantajı var. Lifestyle dediğiniz şey yine içinde politika, ekonomi, popüler kültür, müzik, sinema hepsi var. Yani bunları yani sadece politika haberleri yapıyor, okuyor olduğunuz zaman bir noktadan sonra her şey işte meclis ve tutanak

0: ve bilmem ne olarak görmeye başlıyorsun.
1: Hmm.
0: Ama aslında lifestyle'ın içinde çılgınca politika var. Ayrı düşünmek mümkün mü yaşam tarzlarımızdan,
1: Mümkün değil.
0: politik sistemden, siyasetten,
1: Tabii.
0: ya da ekonomiden, ya da çevre haberlerinden, ya da şehir haberlerinden, kent haberlerinden. Dolayısıyla çok bütüncül bir şey sağladı bana. Şimdi arşivde de peşine düştüğüm şey tam da bu. Yani ben arşivde aslında lifestyle haberler kovalıyorum. Yani oturup ben işte hakikaten mecliste oylama yapılmış, işte İnönü nereye gitmiş, Gazi Mustafa Kemal'in kararları nasılmış kısımlarına bakmıyorum. Çünkü zaten benim baktığım haberin içinde onların hepsi var.
1: Tabii
0: Yani
1: var.
0: Mustafa Kemal o kararı aldığı için o fabrika açıldı ve o fabrikanın açılışına o ünlü gitti ve o ünlü o dergide röportaj verdi. Çünkü o dergiyi çıkaran gazeteci Akbaba dergisinde çıkarıyordu. Ya yani böyle inanılmaz bir bağ ve ritim kuruluyor bunların arasında. Dolayısıyla o kısmı da beni çok heyecanlandırıyor. O bütüncül bakış diyeyim. Yaşam tarzı haberlerinin içindeki çok küçük satırların arasındaki çok büyük dünyayla tanıştırıyor arşiv sizi. Ama bu hep böyle oldu. Bugün de böyle oldu. Bugün artık gazete okuyamadığımız için, doğru düzgün gazetelerimiz olamadığı için ülkemizde, onların da işte ne bileyim yani 90'larda, 2000'lerde hatırlıyorsunuzdur. Yani masaya oturduğumuzda gazetelerin içinden çıkan ekler sadece bir hafta okunacak kadar kapsamlı büyük haberleriyle, röportajlarıyla,
1: Evet.
0: analizleriyle, gözlemleriyle olurdu ve onlar insanı hakikaten çok beslerdi. Şimdi sosyal medya bu görevi görüyor diyemezsiniz çünkü aynı açıdan yürümüyor iş. Yani sosyal medya dediğiniz çok fazla kullandığım bir şey benim. Yani çok fazla kullandığım derken çok fazla tükettiğim diyeyim. Kendim olarak içinde işte bir tek bu Instagram'da bir eski Türkiye'de diye bir hesabım var. Onu beslemeye çalışıyorum bu arşiv haberleriyle falan ama onun dışında çok fazla kaydırıyorum ben. Oğlumdan daha fazla vakit geçiriyor olabilirim ekranda. Ama hiçbir zaman o lifestyle gazeteciliğin yerini tutan haberlerle karşılaşmanızın imkanı yok orada.
1: Maalesef yaptığınız zaman da zaten aslında o da çok problemli. Çünkü o değişik, farklı olduğunuz zaman buna çok uzun süre hiç yılmadan devam etmek tek çözüm. O
0: Evet.
1: öyle, çünkü siz takılıyorsunuz yani. O sizden bir format istiyorlar ve onunla ilgili bir şeyler doldurmanız lazım. E ben bunu istemiyorum kardeşim yani. Böyle bir yapının içerisine hapsolmak istemiyorum dediğiniz zaman da tek başınıza bunun içinden çıkmak tabii ki hiç kolay değil bir yanıyla. O
0: Değil.
1: farklı içerik üretmede de şöyle bir sorun ortaya çıkıyor gerçekten de. İnsanların sizi sınıflandırması da çok zorlaşıyor. Yani ne iş yapıyorsun mesela? Bunu tam olarak anlatamıyor olmak sorunu. Halbuki o az evvel söylediğiniz bağlamsal bakış, yani o total bakış çok besleyici. Herkes için öyle.
0: Evet.
1: Temelde bunu görebilmek, o büyük bağlantıyı, büyük resmi görerek oradan aşağıya inebilmeyi sağlarken, ama şu an mesela en çok yapılan, aslında mesela edebiyat okumalarında da, film okumalarında da en çok izlenen şey, bunların hepsi birbirle bağlantılı bence. Yakın okuma. Yani sadece bir satırı alalım, dedik dedik bunu yapalım. Tam bu çok güzel. Bu çok güzel, önemli. Ama bunu yaptığımız kadar başka şeyleri de yapabilmeliyiz. Ne bileyim, bir yazarı alıp onun bütün eserlerini okumalıyız mesela. Sonra o yazarı dönemdaşlarıyla beraber düşünebilmeliyiz. Sonra o yazar biçimsel, ya tamamen atıyorum şu anda, biçimsel bir şey değiştirebilmiş mi, buna da bakmalıyız mesela. Yani o
0: Tabii.
1: yüzden de tek bir şeye hapsolmuş
0: Evet.
1: oluyorsunuz aslında. Bize bu bunun olanağını, hakikaten de biraz bunun olanağını kaybettiğimizi düşünüyorum. Yeni hayatımıza giren bu dijital medya ve onun kontent üretimi, onun içerik üretim tarzıyla.
0: Ya şimdi daha da kaybedeceğiz herhalde. Çünkü şöyle, şimdi ben çok şanslıyım ve biz yani hepimiz çok şanslıyız. Siz de kafayı takarsanız arşiv orada duruyor. Bir sürü
1: Evet.
0: şey var gidip görebileceğimiz kütüphanede işte o mecmualar, bu mecmualar, karıştırabileceğiniz gazete sayfaları. Gerçekten 100 yıl sonra bugünün nasıl yaşandığını anlamaya çalışan bir insan bizimle ilgili sizce ne bulacak? Çünkü dijital kayıt dediğiniz bastım bir tuşa silindi gitti.
1: Evet, yani doğru. Ne, silinmeyenler üzerinden bile sabun köpüğü olmayan nasıl bir şey çıkacak? Çok
0: Evet.
1: çok zor
0: Yani
1: gerçekten
0: biz son arşivciler de olabiliriz o
1: de.
0: manada. Çünkü yani arşivci demeyeyim yani ukalalık olur ama yani hakikaten merak ettiğin bir şeyi gidip arayıp bulabileceğin kaynağı en azından bilmek, o patikada yürüyebilmek, neyi nerede nasıl araştırabileceğin bilgisine az buçuk sahip olmak. Böyle bir gazete vardı, böyle bir dergi vardı. Bu görüşe yakındı. Bunlardan hoşlanıyordu. Şu tip haberleri veriyordu diyebilmek büyük bir şans. Gerçekten ben bilmiyorum yani 2126 senesinde ya bunlar 100 sene evvel benim nenem dedem ne yapmış ne yemiş ne içmiş diye bakmaya çalışan insan nereye bakacak? Hangi kaydı karıştıracak? Ve oralarda nasıl yolunu bulacak? Hiç emin değilim yani.
1: Bu güzel bir soru. Bu güzel soruyla ilgili de bir şey söyleyeceğim. Ondan önce tekrar bir şarkı aramız olacak.
0: Tamam.
1: Bu şimdi Una Pastora'yı dinleyeceğiz Yasmin Levy'den. Sonrasında yine beraberiz.

0: Merhabalar, Apaçık Radyo'da Gidilmeyen Yolda Begüm Soydemir'le beraberiz. Eski gazeteleri ve arşivden çıkan hikayeleri konuşuyoruz bir yanıyla. En son 100 yıl sonra bizi nasıl anlatacaklar diye sormuştu sevgili Begüm. Benim kızım 13 yaşına girmek üzere. Bana diyor ki yetişkinler cevabını bilmedikleri her soruya ne kadar güzel bir soru diyorlar. Bunu fark ettin mi diyor.
1: Güzelmiş.
0: Evet. O yüzden şimdi senin de soruna tam ne kadar güzel bir soru derken onu fark ettim yani. Hani aslında tabii benim oradaki amacım hani güzelmiş, araştıralım neymiş ama bir yanıyla da kendini bir yere koyuyor gibisin orada. Hani ben bilmiyorsam soru demek epey iyi falan gibi bir anlamda çıkıyor yani. O yüzden şimdi her seferinde güzel soru derken bir duraksıyorum yani. Kendimi nereye koyup soruyorum onu diye.
1: Doğru.
0: Şimdi bir tane son aslında şöyle bir şey sormak istiyorum. Bir 7-8 dakikalık belki bir zamanımız kaldı ama bir yanıyla ilk verdiğin örnek de çok güzeldi zaten. O başkalarının gerçekleşmemiş ya da yani o vaadine ulaşamamış hayatlarıyla da yüzleşiyorsun. Onların yaşayamadığı o ihtimalleri de görüyorsun mesela. Bir yanıyla bu senin de hayatında yürüyemeyip geride bıraktığın, zaman zaman dönüp baktığın yollara götürüyor da olabilir. O yani yaşanmamış hayatlar fikri, o gidilmeyen yol fikri benim programın zaten o atar damarı yani bir yanıyla.
1: Evet.
0: Bunları araştırırken kendinle bağ kurduğun yerler, özdeşlik kurduğun yerler var mı ve o yaşanmamış ya bu sende nasıl bir duygu yaratıyor yani? Her zaman bir hayal kırıklığı, pişmanlık ve üzüntü mü yoksa tam tersi bile olabiliyor zaman zaman diye böyle bir soru demeyeyim de böyle bir sohbet açmak istiyorum.
1: Yok yani şöyle yani arşiv taraması yaparken kendimi koyduğum yer daima haberi yapan imza oluyor bir kere o kesin. Yani ister istemez öyle bir özdeşlik kuruyorum. Yani bu habere ben ne güzel başlamış. Ulan şunu yazsaydı ya şuraya şöyle girseydi ya bu yazıya falan gibi.
0: Yılların mesleğinin getirdiği bir şey tabii yani bu.
1: Evet,
0: Evet,
1: evet. Yani o
0: öyle bir göz var.
1: imzaları çok dikkatli bakıyorum. O imzalar çok değerli imzalar bu arada. Yani bu mesela Leyla Umar'ın gene 1950'lerde özellikle Hilton açıldıktan sonra 55'te Cemiyet Haberleri köşesi var çok şahane. Leyla Erduran adıyla yazdığı bir yer o dönem Refik Erduran'la evli olduğu için. Ya o kadar lezzetli tatlı kent dedikodusu yazıyor ki o kadar güzel bir kalemi var ki. Mesela böyle hani o yakınlığı hissetmek, o bağı kurmak hoşuma gidiyor. İşte fotoğrafı çeken Suavi Sonar mesela, işte Hayat Dergisi'nin fotoğraflarını çeken, Nazım Hikmet'in kitaplarının kapaklarını yapan bir adam bir yandan da. Ama bir yandan da işte bilmem ne Club X'teki yılbaşı gecesinin fotoğraflarını çekmiş falan. Yani o imzaların arkasındaki gücü hissetmek de çok hoşuma gidiyor açıkçası. Benim kendimi gene kurduğum, gene hayal ettiğim yer oradaki artist, aktris, foto model değil maalesef. Ben gene kendimi işte o dönem daktilo mu, klavye mi, işte neyse onun muadili daktilo tabii yani. Onun başında hayal ediyorum diyeyim yani.
0: Doğru doğru tabii.
1: Yani bir gidilmeyen yol, içimde kalan bir gidilmeyen yol var mı derseniz, bilmiyorum. Ben gazetecilik okumadım. Sanat tarihi mezunuyum ben. Mimar Sinan sanat tarihi mezunuyum. Çok severek okudum hakikaten 4 sene boyunca. Ama mesela bana şu an sanat tarihiyle ilgili soracağınız soruların hiçbirinin cevabı yok bende. Çünkü 30 sene geçti üstünden ve çok unuttum. Ama okuduğum bölümün, orada tanıdığım çok değerli hocaların bana gerçekten çok önemli bir dünya görüşü kazandırdığını, yani çok önemli bir yol çizdiğini çok iyi biliyorum. Ama ta ortaokuldan, liseden, ilkokuldan beri de yazı çiziyle ilgili bir iş yapacağımı da çok iyi biliyordum. Yani bunu işte ne bileyim bana ilk daktilomu hediye eden teyzem eniştem de çok iyi biliyordu. Annem babam da çok iyi biliyordu. Ben yazacağım, okuyacağım, bu tür bir iş yapacağım. Dolayısıyla kendimi başka bir yerde çok hayal edemiyorum. Yani
0: Anladım.
1: gene dediğim gibi o haberi yapan insanın yerinde hayal ediyorum. Yolum galiba fena değil o bakımdan. bakımdan.
0: Evet,
1: Bir
0: gerçekten öyle. Yani ben de gazetecilik okudum sevgili Begüm. ben de gazetecilik yapmadım. Yani bir dönem yaptım ama benim de gazeteciliğimin hazin bir hikayesi var. Bir gün de onu anlatırım.
1: Ay.
0: Sekteye uğrayan, çünkü Sabah Gazetesi'nde ATV grubunda başlamıştım. Demirören grubuyla işte battı çıktı vesaire. Sonra akademiye geçtim. Ama aslında sanat tarihi okumanın o alanlara girmek için çok doğru bir yol olduğunu da düşünüyorum. Bugünkü aklımla hani başka bir yerden bakıyorum. Bunları da bir gün tekrar ayrıca konuşuruz
1: İnşallah.
0: inşallah.
1: Çok
0: Çok
1: isterim.
0: keyifli bir sohbet oldu. Çok teşekkür ederim.
1: Yani ben çok teşekkür ederim. Gerçekten böyle şeyleri de anlatasım oluyor. Yani anlatmak istiyorum gördüğüm,
0: Ne
1: yakaladığım
0: güzel. Biz
1: şeyleri.
0: dinleriz.
1: Dolayısıyla yani gerçekten çok teşekkür ederim böyle bir imkanla.
0: Estağfurullah. Ben de tanıştığımıza gerçekten çok memnun oldum. Umarım tekrar karşılaşırız. Yüz yüze de konuşuruz. Konuşma imkanımız olur. Bugün programı çünkü yüz yüze çekemedik
1: Evet.
0: maalesef. Ama bugün sevgili dinleyenler, olmasa mektubunla bitireceğiz Yeni Türkü'den Gidilmeyen Yolu. Önümüzdeki hafta yeniden beraber olmak dileğiyle diyorum. Hepinize hoşça kalın.
1: Teşekkürler.

0: gidilmeyen yol.
1: Edebiyat, sinema ve sanatta yaşanmamış hayatların izleri.
0: Hazırlayan ve sunan Aslı Kotaman.

0: Cuma geceleri bir de Apaçık Radyo'da.
1: Samışarım arıcayı ne sen spun ne

0: Apaçık Radyo.
1: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Yelda Yücel ve Murat Özdenkaya'ya teşekkür ederiz.
2: Ege'nin Köprüsü. Hazırlayan ve sunan Yannis Saulis.

İyi akşamlar, Selanik'ten selamlar. Apaçık Radyosu'nda Ege'nin Köprüsü dinliyorsunuz ve ben Yanis Saulis. 1999 yılında 5 arkadaş eski bir arabayla Selanik'ten Halkidiki'ye seyahat ediyordu. Arabanın ses sistemi çalışmadığı için 5 arkadaş şarkı söylemeye karar verdi. Çıkardıkları ses inanılmazdı. Bir süre sonra arkadaşlardan biri eski rebetika ve halk şarkılarını kaydetmek için Selanik'e dönmeyi önerdi. Başka bir arkadaş ise Zivania ve Tamarelam var dedi. Bu arada Zivania Kıbrıs rakısı, Tamarela ise kurutulmuş keçi et anlamına geliyor. Böylece Zivania ve Tamarela adlı çift albüm doğdu. Çeşitli nedenlerden dolayı bitirmem 15 yıl süren güzel bir çalışmaydı. Anladığınız gibi sonunda ben de ilk 5 arkadaştan biriydim. Daha sonra başkaları da katıldı. Bugünkü radyo programımızı bu albümün son parçası olan Toginaditis Kirangelas ya da Türkçe'de Angela Hanım'ın inançlığıyla başladık. İzmirli Vangelis Papazoglu'nun eşi Angela Papazoglu'ya ithaf edilmiş bir müzik parçası. İşte 2015 yılında Zivania ve Tamarela adıyla yayınladığım çift albümün son parçası. Bugün bu albümden 4 parçayı sizlerle paylaşmak istiyorum. Hemen ardından 1982'de yayınlanan Maria Faranduri Livaneli söylüyor ya da seslendiriyor albümden Yahara Merhaba şarkısını dinledik. Şarkının sözlerini Lefteris Papadopoulos yazdı. Aynı albümden bir sonraki şarkı olan Karlıkayın Ormanını da dinleyeceğiz. Siir Nazım Hikmet'e ait.

Zülfü Livaneli ve Maria Faranduri'yi dinledik. Yunan devletinin ilk yıllarında memurlara her 9 günde bir maaş ödenirdi. Bu nedenle ayın 9. gün sevinç ve bolluk günüydü. O zamandan beri bu bir kişinin stres, zorluk veya maddi kaygılar olmadan tasasız ve rahat bir hayat yaşadığı anlamına geliyor. İşte bir sonraki şarkının başlığı, ayın 9. günü ya da Yunanca'da Omines Echenia. Beste Mihalis Soyul, söz ise Yorgos Tzabelas'a ait. İcra eden Marika Ninu.

Marika'nın Uyu dinledik ve hemen ardından Stella Haskell'in bize Vasilis Tsitsanis'in Yoksulluğun Paçavraları adlı şarkısını seslendirdiğini duyduk. Şarkının sözleri şöyle anlatıyordu. Yoksulluk bahçesinde gözyaşlarıyla ve acı bir şarkıyla beslenen ben bir çiçeğim. Yoksullukta kurbanları olsa bile duygularla dolu ruhları gizler. Evet, şimdi de Zivania ve Camarel albümünden ikinci şarkıyı dinleyelim. Bu Kıbrıs'tan özgü geleneksel bir şarkı. Başlık İpatis Narti ya da Türkçe'de ona gelmesini söyledim. Şarkıyı söyleyen beş arkadaşın yanı sıra Pelagia Kiryaku da söylüyor.

0: Geleneksel şarkıdan sonra Yovana'nın güzel sesini duyduk. Bugünlerde artık duymak zor olan bir ses. Bize Kayık adlı şarkıyı söyledi. Beste ve söz Mendis Spilios'a aitti. Şimdi de Akın Altan'ın Bertolt Brecht okumasını dinleyelim. Bay Altan'ın tüm kayıtlarını Cinema Sound Synopsis adlı YouTube kanalında bulabilirsiniz. Bugün bize şu üç öyküyü okuyacak. Baskıya karşı önlem, adalet duygusu ve Bay Kona ve kediler.
1: Bertolt Brecht, Bay Kona'nın öyküleri. Seslendiren Akın Altan. Baskıya karşı önlem. Bay Kona, düşünür olarak salonun birinde bir sürü insanın önünde baskıya karşı olan düşüncelerini anlatıyordu. Salondakilerin nasıl arkalarına doğru kayıp salondan dışarı çıktıklarının farkına vardı. Çevresine şöyle bir bakındı ve gördü arkasında dikilip duranı. Baskı. Ne söyledin? Diye sordu Baskı. Baskıdan yana olan düşüncelerimi anlattım. Diye karşılık verdi Bay Kona. Baskı çekip gittiğinde öğrencileri Bay Kona'ya ilkelerinin bel kemiğinin nerede kaldığını sordular. Benim kırılacak bel kemiğim yok. Özellikle ben baskıdan daha uzun yaşamak zorundayım, dedi. Ve Bay Kona aşağıdaki öyküyü anlattı. Hayır demesini öğrenmiş olan Bay Tapa'nın evine bir gün, her şeyin yasa dışı yürütüldüğü bir dönemde bir ajan gelmiş. Kente egemen olanlarca doldurulup onaylanmış kartını göstermiş. Kartta yazılanlara göre ayak bastığı her eve isterse sahip olabilir, aynı biçimde istediği her yemeğe de benim diyebilir ve üstelik isterse gözüne kestirdiği her kişiyi kendine hizmet ettirebilirdi. Ajan oturur bir sandalyeye, yemek ister. Yıkanır, uzanır, yatar yüzü duvara çevrili. Sorar uyumadan önce, ''Bana hizmet edecek misin?'' Bay Tapan üstünü örter ajanın, sineklerini kovar, nöbet tutar uyuyan ajanın başında ve ilk günkü gibi 7 yıl dinler onu. Ama bütün bu yaptıklarının yanında bir tek şeyi yapmamaya özen göstermişti. Bu özen gösterdiği bir tek sözcüktü. Bu geçen 7 yılın sonunda ajan şişmanlamıştı çok yemekten, çok uyumaktan, çok buyurmaktan. Öldü ajan. Bay Tapan, ajanın ölüsünü kullanılmayacak duruma gelen yatak örtüsüne sarar, çıkarır sürükleyerek evden dışarıya. Yıkar temizler divanı, badanalar duvarları. Derin bir nefes boyu yanıtlar. Hayır. Adalet duygusu. Bay Kona'nın konuk olduğu evin bir köpeği vardı. Bir gün köpek her davranışı suçluluk duygusu içinde sürünerek geldi. Köpek bir suç işlemiş. Sert ve üzgün bir biçimde konuşun onunla, diye öğütledi Bay Kona. Ama nasıl bir suç işlediğini bilmiyorum ki, diye karşı koydu ev sahibi. Bunu köpek bilemez, dedi zorunlu olarak Bay Kona. Bunu hoş görmediğinizi gösterin. Yoksa köpeğin adalet duygusu yara alır. Bay Kona ve kediler. Bay Kona kedileri sevmezdi. Kediler ona insanların dostuymuş gibi görükmezlerdi. Öyleyse Bay Kona da onların dostu değildi. Eğer ilgilerimiz aynı olsaydı, dedi Bay Kona, onların düşmanca tavırları beni pek ilgilendirmezdi. Ama buna karşın sandalyesine yayılmış kedileri istemeye istemeye kaldırdı. Dinlenmeye çekilmek bir çalışmadır. Çalışma başarıyla bitmeli, dedi Bay Kona. Kedilerin kapısının önünde miyavladığını duyduğu zamanlarda soğuk da olsa yatağından kalkar, kedileri içeriye sıcağa alırdı. Onların hesapları çok basit, dedi. Eğer seslenirlerse kapılar açılıyor. Eğer kapılar açılmazsa onlar da seslenmeyi sürdürmezler. Seslenmek, bu bir ileri adımdır.

Dan bestelenmiştir. Bu müzik teması Manos Hatzidakis tarafından Nikos Gatsos'un sözlerini yazdığı Athanasia şarkısı için ödünç alınmıştır. Önce Athanasia'yı, ardından da bahsettiğim filmin müziklerini dinleyelim. Keyifli dinlemeler.

Evet, ve şimdi Rebetika'ya dönelim. Ego safigo makriasu dinleyeceğiz. Ya da Türkçe'de senden uzaklaşacağım. 1953'ten bir şarkı. Beste ve söz Manolis Hiotis'e ait. İcra eden Marika Ninu. Hemen ardından Zivania ve Zamarella albümünden üçüncü şarkıyı dinleyeceğiz.

Apaçık Radyosu'nda Ege'nin Köprüsü dinliyorsunuz ve ben Yanis Saulis. Bugünkü programımızın sonuna geldik. Spiros Peristeris'in meşhur şarkısı Το Minore της Αυγής ile kapanışı yapacağız. Bu, size söz verdiğim Zivania ve Zamarella albümünden dördüncü şarkıdır. Gelecek hafta aynı gün ve saate Ege Köprüsü'nde sizleri tekrar bekliyor olacağım. Hoşçakalın.

0: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Yelda Yücel ve Murat Özdenkaya'ya teşekkür ederiz.
1: Kainatın tüm seslerini
2: Apaçık Radyo.
3: Apaçık Radyo.

0: Turgay Tunay'la Kıyı Köşe İstanbul.
1: Güdere giderken aldıda bir yağmur. Güdere giderken aldıda bir yağmur.
0: İstanbul'da mekanlar, olaylar ve insanlar.
2: Perşembe sabahları 10.30'da Apaçık Radyo'da.

0: Apaçık Radyo. Afrika. Afrika üzerinde dolaşan sesler. Ufuk Aktaş.
1: Afrikon'dan herkese selamlar. Kainatın tüm renklerine, seslerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo'da pazar akşamları Afrika semalarında dolanmaya devam ediyoruz. Bugünün konuğu Omar and the Eastern Power. Fas'tan Kore'ye uzanan, Güney Kore'ye uzanan bir müzik hikayesi bu. Kore'nin güneyinde küçük bir ada, Jeju, palmiyeler, volkanik kayalar, huzurlu bir balıkçı köyü. Ama bu sakin manzaranın içinde hiç beklenmedik bir ses yükseliyor. Çöl bluzu. Kuzey Afrika grooveları, dub ve afrobeat'in birbirine karıştığı bir müzik. Bu Omar and the Eastern Power. Grubun hikayesi 2015'te başlıyor. Fas'tan Jeju adasına taşınıyor Omar Benassial. Farklı bir müzik arayışı içinde şarkılar üretmeye, sözler yazmaya başlıyor. O sıralar Seul'de yaşayan Mısırlı müzisyen Vael ile tanışıyor. Ona bu şarkıları dinletiyor ve bir ortaklık doğuyor o gün. Kısa süre sonra iki Koreli müzisyen Jinhu ve Tenhum katılıyor gruba. Dördü bir araya gelince ortaya çıkan artık tek bir janraya sığmıyor. Dilerseniz gruptan iki parça dinleyerek başlayalım. Ardından hikayeyi anlatmaya devam edelim. Apaçık Radyo'da Afrikon başladı.

Bugün grup Faslı, Mısırlı, Koreli müzisyenlerden oluşuyor. Her biri aslında kendi kültürel geçmişini gruba ve grubun müziğine taşıyor. Sahra'nın güneyinden Sahel müziğine, Kuzey Afrika ritimlerine, hatta Daba, Afrobeat'e uzanan bir yelpazede geziniyorlar. Ama bu füzyon egzersizi değil. Her üye kendi hikayesini ya da göç deneyimini müziğe döküyor aslında. 2018'de çıkan ilk albümleri Walking Miles tam da aslında bu deneyimlerin bir yansıması. Sözleri Omar yazıyor. Aslında bir göçmenin yabancı bir ülkede kurduğu hayatın izlerini taşıdığını söylüyor bu sözlerin, bu şarkı sözlerinin. İçinde zorluk, dayanışma, aidiyet arayışı gibi birçok tema var aslında. Mesela Hayra gibi parçada Gnawa müziğinin çağrı cevap yapısını duyabiliyoruz. Yine Fas kültüründen bir sound, bir kültür bu. City of Cranes'te ya da Healing gibi parçalarda dub ritimleri ve Afrobeat'in yoğun enerjisini görebiliyoruz, duyabiliyoruz. Diyelim bu şarkılara kulak verelim.

Grup geçtiğimiz hafta bir EP ile geri döndü uzun yıllar sonra. Lil El Buhala. 5 parçadan oluşuyor bu EP. Kısa ama dolu bir çalışma. Grubun sahne enerjisini stüdyoya taşıyor gibi. Tracklist şöyle. Feel Good ile açılıyor EP. Ardından Half Seat geliyor. Üçüncü parça Blood Center ise özel bir konuk ağırlıyor. Kore'nin tanınmış deneysel saksafon ve doğaçlama sahnesinden bir isim olan Kim Oki. Bu işbirliği aslında grubun zaten sınır tanımayan sesine bir katman daha ekliyor. Kuzey Afrika kökenli ritimlerle Kore'nin özgür doğaçlama geleneğinin buluştuğu bir an. Ardından Shan Demik geliyor. AP ise Feel So Good ile kapanıyor. Bu ilk parçanın yankısı gibi AP'yi bir döngü haline getiriyor. Grup için bu EP sadece yeni bir yayın değilmiş. Jeju'daki o küçük balıkçı köyünde çıkan bu sesin artık Kore'nin deneysel müzik sahnesiyle de konuşabildiğinin bir kanıtı imiş diye aktarıyor Omar and the Eastern Power. Şimdi bu EP'den parçalara kulak verelim.

0: Kainatın tüm renklerine, seslerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo'da Afriko'nun bu haftalık sonuna geldik. Bu haftanın grubu Omar The Eastern Power'dı. Fas'tan Güney Kore'ye uzanan ve iki ülkenin sound'unu, müziğini, müzisyenlerini bir araya getiren bir projeydi. Aslında basit bir soruya verilmiş bir cevap. Müziğin bir sınırı var mı? Onların cevapları hayır, yoktu. Bunları dinledik. Bu cevabı dinledik aslında. Bir sonraki hafta umarım yine denk geliriz. Hoşça kalın.
1: Afriko. Afrika üzerinde dolaşan sesler. Ufuk Aktaş.

0: Ahtapot'un Bahçesi. Hazırlayan ve sunan Cem Sorguç.
1: Pazartesi geceleri 22'de Apaçık Radyo'da.

0: Reklamlar.
1: 1-1-2
2: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
3: 1-1-2 Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
4: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
5: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
6: Hattalar yorulmayın. Sizi yönlendiriyorum.
7: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
8: Bugün 6 Şubat. Ülkemizin yaşadığı asrın felaketinin 3. yıl dönümü. Kaybettiğimiz insanlarımızın acılarını kalbimizde taşıyor ve onları rahmetle anıyoruz. Yaşadıklarımızdan edindiğimiz tecrübeler ve birliğimizin verdiği güçle her gün kararlılıkla ve azimle çalışmaya devam ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı.

0: Apaçık radyo.
1: Apaçık radyo. Radyo.
0: Radyo.
1: Apaçık.
0: Apaçık.
1: Apaçık.
2: Neden bunları dinliyorum? Dinleyicisine göre şekillenen sesler, albüm okumaları.

0: Hazırlayan ve sunan Murat MRT Seçkin.
1: Herkese merhaba. Apaçık Radyo'da bendeniz Murat MRT Seçkin hazırlayıp sunduğu Neden Bunları Dinliyorum programının 110. fasikülüne hoş geldiniz. Bu programda albüm dinleme alışkanlığına kafayı takmış biri olarak bir albüm, toplama, soundtrack veya demo üzerinden elimden geldiğince çok kişisel, az genel bir okuma yapmaya çalışıyorum. Programın 110. fasikülünde İtalyan progresif dörtlüsü Inzaire'nin 2013 tarihli White Sun Black Sun albümünü dinleyeceğiz. Her ne kadar progresif desek de Inzaire aslında krautrock ve psychedelic kartelalarında gezinmeyi seven bir ekip. Kendilerini psikedelik kabile dörtlüsü olarak tanımlayan ekip, enstrümantal şarkılar üzerine çalışıyor. Gerçekten de sert bir krautrock temasına bolca Afrikan sample'lar ve gittikçe yükselen gitarlar ekleyin. Inzaire'nin bu albümü tam anlamıyla bir grup müziği kaydı. Belli ki stüdyoda birlikte ve oldukça keyifli, uyumlu vakit geçirmiş, hatta öyle olmasını gerektiren bir üretim aşamasından geçirmiş. Ken veya Fausto, Don Caballero ya da Stoccaso gibi ekiplerle birleştirdiğinizi, onları da Sahara Çölü'ne gezmeye gönderdiğinizi düşünün. Böyle bir karma. Inzaire'nin sound'u özellikle 2000'lerin ortalarında yine yükselişe geçen yeni progresif bakışı olarak görebiliriz. Evet, enstrüman kabiliyeti ve teknik bilgi gerektirmekle beraber aslında bir punk rahatlığı da var ekipte. Biz acayip çalarız, öyle virtüözüz ki çalışmaktan eliniz parçalansa bile bize ulaşamazsınız gibi bir duruş yerine aslında sen de kendi kabileni kurup bu yola girebilirsin diyerek dürtüyorlar. En azından ben o samimiyeti görmeyi tercih ediyorum ve hissediyorum. Evet, bu pazarda sizlere İtalyan progresif krautrock psychedelic dörtlüsü Inzaire'nin 2013 tarihli debütü White Sun Black Sun albümünü dinleteceğiz. Umarım siz de benim gibi bu gezegenler arası seyahatten keyif alırsınız. Önümüzdeki hafta pazar yine aynı saatlerde görüşene dek sevgi ve dayanışmayla kalın. Kendinize iyi bakın.

Apaçık Radyo.

0: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Çağdaş Sarıkaya'ya teşekkür ederiz.
2: Sarhoş Atlar Zamanı. Konu parantezinde rock. Hazırlayıp sunan Akif Burak Atlar.

İyi akşamlar. Apaçık Radyo'da önümüzdeki bir saat boyunca sarhoş atlar zamanı. The Rolling Stones geçtiğimiz ay yepyeni bir albüm yayınladılar. Kendi diskografilerinin İngiltere'den sayarsanız 25. Amerika'dan sayarsanız 27. stüdyo albümleri son 5 yılda öne çıkan gelişmelerden biri. Dolayısıyla 2021'de biliyorsunuz grubun davulcusu Charlie Watts hayatını kaybetmişti. Ölümünden sonra grup devam eder mi etmez mi diye düşünürken 3 yıl önce Hackney Diamonds adlı albümleri yayınlandı biliyorsunuz. Hatta bir de Grammy ödülü kazandılar. O dönem çalıştıkları prodüktör Andrew Watt ile işbirliğini sürdüren The Rolling Stones, Temmuz ayının 10'unda Foreign Tongues adlı albümünü yayınladı. Az önce dinlediğimiz şarkı In The Stars ise albümün ilk teklisi olarak yayınlanmıştı bir süre sonra. Burada bir şaka da yaptılar. Bu şarkıyı albüm yayınından haftalar önce The Cockroach adlı başka bir isimle yayınlayıp sevenlerini heyecanlandırdılar. Koleksiyonerler için de mükemmel bir malzeme üretmiş oldular. Tipik bir Rolling Stones albümü. Baştan sona keyifli, beklediğiniz gitar performansları, Keith Richards ve Mick Jagger'ın muazzam uyumu her albümde olduğu gibi burada da var. Dikkat çeken bir diğer katkı ise konuk müzisyenler Paul McCartney, Steve Winwood, Robert Smith, Red Hot Chili Peppers'tan tanıdığımız Chad Smith ve hatta Bruno Mars gibi müzisyenlerin küçük ama önemli katkıları yer alıyor albümde. Bu akşam Sarhoş Atlar zamanını işte bu albümü ayırdık. Tabii albüm süresi bir saati aşıyor tüm şarkıları dinlersek eğer. Dolayısıyla bazı şarkıları elememiz gerekti. Bu noktada da Açık Radyo kitabının kuralları bize yardımcı oldu. Albümün açılış şarkısı Rough and Twisted, albümün 6 numarası Ringing Hollow ve 8 numara Hit Me in the Head elediğimiz şarkılar sözlerindeki gidişat nedeniyle diyelim. Şu bilgiyi de verelim. Elediğimiz şarkılardan biri aslında Charlie Watts'ın daha önce kaydettiği davul performanslarını da içeriyor. Onu da artık dijital mecralardan veya albümü edindikten sonra dinleyebilirsiniz. In The Stars'la açtık dedik. Şimdi sırasıyla devam edeceğiz. Albümdeki akışı bozmayacağız. Fakat alışılagelmiş sarhoş atlar çizgisinin de dolayısıyla dışına çıkacağız. Biz genelde programda şarkıları çalarken sona doğru yükselen bir enerjiyle sıralamaya gayret ediyoruz. Ama albüm sırasıyla çaldığımızda albümün ikinci yarısının ilk yarıya göre biraz daha sakince şarkılardan oluştuğunu da ifade etmek gerekir. Şimdi sırasıyla Jealous Lover, Mr. Charm, Divine Intervention ve Never Wanna Lose You adlı şarkılar gelecek. Hepsi elbette Rolling Stones'un taze albümü Foreign Tongues kadrosundan. Apaçık Radyo'da Sarhoş Atlar zamanı başladı ve saatler 11'i vurana dek alıcılarınızda.

The Rolling Stones, Never Wanna Lose You adlı şarkıyı dinledik. Geçtiğimiz ay yayınladıkları Foreign Tongues albümünün 7 numaralı şarkısıydı. İlerleyen yaşına rağmen Mick Jagger hala yırtıcı ve kontrollü bir vokale sahip. Keith Richards'ın enerjisi hakkında bahse bile gerek yok. Tabii Dünya Kupası vardı geçen ay. İngiltere maçlarında tribünde sıkça Mick Jagger'ı gördük. İşte tam da o tarihlerde yayınlanıyor albüm. Biz de bu akşam Sarhoş Atlar zamanında Apaçık Radyo'da bu albüme kulak veriyoruz ve şimdi ikinci sekansa geçeceğiz. Sırada bir Amy Winehouse şarkısı var. Amy Winehouse'un en bilinen şarkılarından biri. You Know I'm No Good. Bir blues ve rock'n'roll tavrıyla yeniden kaydetmiştir Rolling Stones. Mick Jagger hem vokaliyle hem mızıkasıyla şarkıyı şöyle bir baştan tanımlamış adeta. Ardından albümdeki diğer şarkılarla devam edeceğiz. Sırasıyla Some of Us, Covered in You, Side Effects ve Back in Your Life adlı şarkıları dinleyeceğiz. Apaçık Radyo'da Sarhoş Atlar zamanı The Rolling Stones ile devam ediyor.

Rolling Stones Back in Your Life dinledik ve programın sonuna geldik. Bu akşam baştan sona son Rolling Stones albümü Foreign Tongues şarkılarına kulak verdik. Kapanışı da albümün son şarkısıyla, bir Chuck Berry yorumuyla yapacağız. 58 tarihli Chuck Berry şarkısı Beautiful Delilah ile. Bu şarkıda Double'da Chad Smith, perküsyonda ise Bruno Mars imzası var. Kapanış için eğlenceli bir şarkı. Ben Akif Burak Atlar, Teknik Masa'da Feryal Kabil sizlerle böylece bir saat geçirmiş olduk. Önümüzdeki pazar farklı bir konu parantezinde görüşmek üzere. İyi haftalar. 1, 2, 3, and...

0: Ladies and gentlemen.
1: Polikrom.
2: Caz ve cazın beslendiği türler arasında bir gezinti.
1: Hazırlayan Nazlı Zaman.

Salı günleri 12'de Apaçık Radyo'da. Apaçık.

0: When you hear the rhythm, start to move.
1: Headroom. Ritmin nefes aldığı yer.
2: Hazırlayan Selahattin Çolak.
3: Cuma günleri 12'de Apaçık Radyo'da.

0: Apaçık Radyo'dasınız. Zifir başladı. İlk Sema Aytun'a ben.
1: Uğur Çıkrıkçılı bende.
0: Hoş geldiniz yayınımıza. Bugün bir özel rapor geçeceğiz sizlere. Önümüzdeki haftada devam olacak yaz festivalleri raporlarının ilk bölümü Wacken'dan notlarla karşınızdayız Zifir'de. Evet, geçen yıl Uğur'dan dinlemiştik Wacken'ı. Bu yıl da ben gitme şansını buldum. Epey canlı izlenimler de var zihnimde. Onları olabildiğince aktarmaya çalışırken de benim için bu yılın Wacken'dan akla kalan performansları işaret etmek için bir de playlist yaptık tabii ki. Bunları konuşacağız. Evet, Uğur, geçen sene siz balçıktan kurtulamamıştınız. Balçıktan ve
1: Dizeye
0: çamurdan.
1: kadar çamurdan
0: Evet, Rain or Shine
1: insanım.
0: deniyor zaten. Wacken'ın sloganlarından birisi oldu. Bu sene biz epey karışık zamanlar geçirdik ama sizin yaşadığınızda yaşamadık açıkçası.
1: Hiç mi yağmadı be?
0: bir gün yağdı, bir gün yağdı. O zaten hani o kadar sen de dahil arkadaşların anıları o kadar korkutmuştu ki bizi. Biz böyle avcı botlarıyla falan gittik. Bakın hazırlıklıydık yani. Boşu boşuna onları taşımış oldum. Biraz da buna şeyim yani. Korkuyla hareket etmeseymiş iyiymiş diye düşünüyorum ama bakın ilginç bir coğrafya tabii ki. Yani gündüz sıcaklığıyla gece sıcaklığının arasında 20 derece falan farkın olduğu zamanlar da oldu. Oralar biraz zorladı ama tabii ki Holy Ground denen metalin kutsal toprakları diye de geçen Wacken alanı pek çok şeyi kaldırmaya da insanı teşvik ediyor. 85 bin kişi varmış bu sene. Müthiş. Şeyi de çok hissetmedik yani o 85 bin kişinin ağırlığını bir biçimde hani basın alanından da dahil olunca festivale görece rahat geçirdiğimizi söyleyebilirim ama en başından da şunu söyleyeyim. Tabii ki çok öznel bir seçki olacak çünkü yani onlarca konser aynı anda 8 sahnede gerçekleşen performanslar bir yerden bir yere yetişmek zaten imkansız. O kadar binlerce insan içinden geçmek namına çok şey kaçırdım yani öyle söyleyeyim. Biraz bu kaçırdıklarımızla da bakını anıyoruz. Sen de böyle benzer deneyimler yaşamıştın geçen sene galiba.
1: Evet. Evet, şimdi alan çok büyük olduğu için yani o ağırlık gerçekten hissedilmiyor. Yani geçen sene 85 bin değildi, herhalde 65 bin miydi, öyle hatırlıyorum. Yanlış hatırlıyor olabilirim ama bu kadar değildi. Ama bence de son yılların en iyisi Wacken olabilirdi. Yani sahneye çıkan gruplar açısından yani böyle dolu doluydu. Hani gerçekten insanın aklı kalıyor gitmeyince.
0: Evet tabii.
1: Dediğin gibi yani böyle alan çok büyük, sahneler arasında mesafe de var. İşte bir grubu izliyorsun, yani konserin bitmesini ne ve 15 dakika kala başka bir yerde mesela biri çıkıyor, sen konseri erken kesiyorsun, gidiyorsun, bayağı yürüyorsun falan böyle. Fiziksel olarak da insanı zorlayan bir alan bakın.
0: Öyle. Öyle.
1: Ama güzel tatlarda bırakıyor sonunda tabii ki.
0: Evet. Bu arada bilmeyenler için yani Zifir dinleyiciler arasında çok azdır bilmeyenler ama olsun söyleyelim. Wacken Avrupa'nın en büyük metal organizasyonlarından, metal müzik organizasyonlarından birisi. Ve bu yıl 35. yılını kutladığı için de ayrıca şaşalıydı. Onu da belirteyim. Yani şöyle taktikler gütmeye çalıştık. İlk gün işte her gruba bir saat ayırmak gibi bir taktik oldu. Hani bir biçimde pek çok şeyi izleyebilelim diye. Ama o da tabii konser tadını kaçırıyor insanın. Hani şöyle baştan sona bir performans izlemek gibi olmuyor. Daha böyle bir gazeteci merakıyla bir yerden bir yere gitmek gibi de oluyor. Ama yani sahne dağılımlarını izleme yoluna geçtik. Yani işte bu Harder, Faster, Louder alanı yani ana alan denebilir. Birbirine görece yakın yerler. Ben bir gece orada bulunmayı, bir gece işte wet stage denen daha ekstreme ayrılan sahnede zaman geçirmeyi tercih edince biraz daha az yoruldum ama zaten Wacken'ın o müthiş karmaşık organizasyonunda, yani yoğun organizasyonunda ne yapacağınızı bulduğunuzda festival bitmiş oluyor. Yolları öğrenmek bile 5 gün sürdü. Neyse çok gevezelik de etmek istemiyorum. Ama bir yandan bir tür değerlendirme programı olarak da düşünüyoruz bunu. Evet, bizim Louder sahnesinde izlediğimiz bir grupla açtık Triptykon'la. Onların 2016 yılında Wacken'de verdikleri konser, daha sonra bir derleme albümünde, Wacken derlemesinde yayınlanmış bir Celtic Frost cover'ı denebilir aslında. Cover demek de yanlış belki, yani şarkıyı üretenler hala üreten
1: Evet.
0: orada.
1: Yeniden yorumu gibi bir şey gibi.
0: Yeniden yorum, evet, Morbid Tales adı dinlediğimiz parça. Yani Warrior'ın müthiş performansı, yani yaşına rağmen. Az evvel dinlediğimiz parça da bizim bu sene 2026'da Wacken'da gördüğümüz performans arasında nitelik olarak, güç olarak çok az fark vardı. Halen müthiş bir sadık dinleyici kitlesi var tabii ki Triptykon'un, Celtic Frost'tan bugüne
1: Evet.
0: diyebiliriz. Ve çok kuvvetli, yani oldukça karanlık anlarından birisiydi bu arada festivalin. Şey söylemek istiyorum, Wacken'a ilişkin benim müzik zevkime, öznerliğime ilişkin bir şey. Mesela Triptykon performansı son güne denk geldi. O sırada tabii işte son güne bir de 35. yıl kutlama etkinlikleri konmuştum. Bir yandan şeyi düşün, yani hani Warrior sahnede az evvelki performansın bir benzerini yaparken, işte gecenin kapanışında Sabaton çıkacak. Sabaton çıkmadan önce de havai fişekler patlıyor falan. Bambaşka bir ortam. Böyle Triptykon'un karanlığına kendini bırakmaya çalışan böyle birkaç yüz kişi olarak epey zorlandık. Ama
1: Evet.
0: yani böyle Wacken'ın bir şeyi de var. Yani ana sahneler biraz daha görece mainstream diyebileceğimiz ekiplere ayrılıyor tabii ki.
1: Evet.
0: Çok doğal yani bunun böyle olması. Ama yani Sabaton'un da sahneye tankla çıktığını esefle belirtmek istiyorum. Yani biraz sınır aştılar bence pek çok yerde. Bir kere daha kendi müzik zevkimin ne olduğunu çok iyi hatırladım Triptykon'u,
1: Evet.
0: Sabaton'la aynı anda duyduğum o alanda. Yani işte 2 gün önce de Hamaton grubu çıkmıştı filan. Hani böyle çok o militarist vesaire, o estetiğe filan da çok yaklaşan, bir biçimde Alman metal sahnesinde de mainstream'de çok rağbet gören
1: Çok.
0: tabii ki ekipler bunlar. Ve yani 10.000'leri doldurdular o sırada. Ama işte Triptykon gibi niş kalmış performanslar da oldu. Bu elim ilginç geliyor. Bir yandan iyi bir organizasyon tabii ki bu. Hani ana akımı yakalamak ve bunu da kapsıyor olmak filan. Ama çok keskin ayrımlar da ortaya çıkıyor bence Wacken Festivali'nin. 35. yıl elimde en azından öyleydi. Bilmiyorum, sen de benzer şeyler yaşamış mıydın?
1: Öyle yani şimdi hani bizim gibi belki daha çok fazlasıyla ekstrem metal dinleyen kişiler açısından daha küçük bir alanı kapsıyor bakın yani
0: Evet.
1: daha az niş alanlar gruplar yaparken en azından bir iki çok mainstream olan grup ve orta düzeyde birçok grubu da kapsadığı için kayboluyorsun şeyde.
0: Evet.
1: Hani bazen tatmin de etmiyor orada olmak açıkçası söylemek gerekirse bir ölçüde. Ama dünyanın da ya da en azından Avrupa'nın en büyük metal festivali olunca da el mecbur bu alanı, bu çemberi genişletmek durumundasın.
0: Evet.
1: Bunu da yani biraz da tabii artık ilk oluştu 35 yıl öncesine göre çok daha farklı bir firma hatta ne bileyim şirket olmuş durumda bakın yani
0: Dernek de, evet.
1: traktörlerine kadar kendileri şey yapıyorlar
0: Evet.
1: sahipler trailerlar şunlar bunlar yani çok büyük bir firma oldu aynı zamanda gelen noktada şaşırtmıyor ama dediğim gibi az önceki içerik bakımından da daha başka festivalleri tercih edesim geliyor
0: Zaten
1: sanırım.
0: öyle de yaptın. Bir aksilik olmazsa önümüzdeki hafta alacağız izlenimlerini. Sen
1: Evet.
0: Beyond the Gates festivalindeydin çünkü.
1: Aynen. Onu da
0: Evet, onu
1: konuşacağız
0: haftaya
1: ayrıntılı.
0: zaten konuşacağız. Bu akşam da böyle olduğu gibi ekstreme ayırmadık. Yani bir iki böyle büyük isim, yani Rose Tattoo bile çalmak istiyorum. Hatta Running Wild'ın veda konseriydi zaten. Kapanışı yaptılar. Onlara da bir kulak veririz. Şeyi söylemek, neyse, yeri gelince söyleriz. Hadi biraz müzik dinleyelim. Sonra
1: Evet.
0: sohbete kaldığımız yerden devam ederiz. Triptykon'u açmışken Read'den devam edelim istiyorum. Read'e daha önce bir parçayla yer vermiştik. Norveç'ten bir ekip, Gündüz Saati. Onlar da Faster sahnesinde yer aldılar. Gün ışığında olmasına rağmen epey kararttılar ortalığı. Ben çok mutluyum onları öyle gördüğüm için. Sen de sevdiğin ekiplerden birim bildiğim kadarıyla. Hadi onların Life Hunger'larına bir
1: Diyelim.
0: kulak verelim. Kaldığımız yerden devam ederiz.

0: Zifre dinliyorsunuz Apaçık Radyo'da. Wacken 2026 izlenimlerinden hareketle listemizi de duyuyoruz bu sırada. Reed'in Lifehanger'ın ardından Anal Nakrat'a geçtik. Endarkenment isimli kayıtlarıydı. Evet, sahnenin Wacken organizasyonunun müzikal tarafına çok da olsa değindik. Tabii ki az evvel duyduğumuz hani deathcore'un iyi örneklerinden biri olan parçada Wacken sahnesinin böyle ağırlıklı şeylerinden birisiydi, alanlarından birisiydi sound olarak. Deathcore'da epey rağbet görüyor yani illa hani hamaton, sabaton tarzı power'ın hemen arkasında belki de bu deathcore janrasını koymak mümkün. Deathcore ve türevleri demek lazım tabii ki. Muazzam ortamlardı bu deathcore alanları. Yani dinleyicinin enerjisinin icracılarla, performanslarla en yakın olduğu alanlar olarak görüyorum ben bunları. Sürekli böyle bir hani mosh pit'in döndüğü müthiş böyle dinamik yerler. Ben birkaç deathcore performansı izledim. Onlardan birisi Anan Nakrat'ın performansıydı ilk akşamlardan birisinde. Müthiş tabii ki yani o hani metal duygusunu da o pit alanında gayet net hissettiğiniz performanslar bunlar. Evet, Wacken'ın bence hani böyle ağırlıklı elimlerinden birine de bu yıl bu denk geliyordu. Gutalax performansını almak istiyorum Uğur. Belki videolarını görmüşsündür.
1: Evet, gördüm.
0: Evet, Çekya'dan muazzam ekip Türkiye'ye geldiklerinde de ard arda konserler verdiler. Wacken'ı ilk onlar yıktı. Sonra üstüne işte Anal Nakrat ve Fit for an Autopsy gibi gruplar geldi. Ağırlıklı aslında böyle bir yeni neslin daha böyle eğilimin olduğu bir müzik janrası olduğunu düşünüyorum. Deathcore'un bir yandan bana çok da böyle tekrar gibi de geliyor. Müzikler çok daha ayrıştıramıyorum olup biteni ama bu her janra için geçerli galiba. Biraz mesafen olunca şey oluyor, her şey birbirine karışıyormuş gibi geliyor bana. Evet, bilmiyorum, böyle bir deathcore yorumu yapmak istedim yani. Affetsin dinleyiciler, senin var mı eklemek isteyeceğim bir şey?
1: Yani birçok açıdan ritimler, tonlar vesaire benzediğini söyleyebiliriz ama işte mesela Lorna Shore gibi yani vokalin kendini daha fazla öne çıkardığı ya da farklı tekniklerin kullanıldığı deathcore sound'u da bence
0: Evet.
1: yani ses yani ilgiyi de saygıyı da tabii hak ediyor en azından benim açımdan öyle. Ama dediklerin çoğuna katılıyorum ben de. Haklısın yani.
0: Evet tabii. Deneyselliğe de daha açık bir alan. Yani türler arası geçişte de çok daha açık bir alan. Anan Nakrat'ta yani bambaşka başladı parça. Sonra clean vokallerle başka bir seviyeye geldi. Onun da bir örneğini duymuş olduk. Ekstrem sahneden bir örnek olarak kulaklarımıza geldi bu. Şimdi Wacken deneyimine ilişkin şöyle bir şey yine koymak istiyorum. Fit for an Autopsy'yi herhalde çalamayız. Bence çok iyi kapanış performanslarından biriydi Wacken'da ama ben özellikle bu ana sahneler dışında Wacken deneyimi için çok önemli olduğunu düşündüğüm daha böyle geçiş bölgeleri var. Biraz onları da konuşmak istiyorum. Arada seninle konuşma fırsatını bulamadık ama bir Wasteland ismi verilen bir alan var. Wacken'da böyle Mad Max estetiğiyle tamamen tasarlanmış. İşte ateş gösterilerinin olduğu, hatta kafes dövüşlerinin vesaire de gerçekleştiği bir alan ve burada düzenli performanslar oluyor, konserler oluyor. Ağırlıklı tabii şey. Hani Stoner'a yakın, Stoner, Sludge arasında gidip gelen gruplar. Şey filan çok ilginçti. Sahne aralarında gezmeye çalışırken orada böyle 50-60 kişinin bir Stoner grubuyla tamamen hemhal olmuş bir biçimde o müziğe girdiğini görmek bana en azından Wacken'a hakikaten ekstradan bir saygı duymama yol açtı. Çünkü yani metal müziğin çok farklı deneyim kesitleri var. Bunun da gözetiliyor olması daha böyle hani o daha minik bir toplulukta, daha küçük bir ekiple deneyimleme imkanı da veriyordu. Kaldı ki estetik olarak da çok iyi tasarlanmış bir alandı Wasteland alanı. Evet, sen bilmiyorum vakit geçirdin mi oralarda, işte o vişneli şuruplardan içtin mi filan.
1: İçtim içtim yani bir turladım ama geceleri yani pek imkan yoktu yağmurdan ve
0: Evet, sizde
1: fırtınadan
0: yoktu,
1: dolayı.
0: doğru.
1: Çok şey yani giriyorsun ama bayağı çamur yani ayağını tutup çamurdan çekiyorsun. Ötekinin ayağını tutuyorsun, öteki ayağını çekiyorsun falan öyle
0: Çok hareket
1: gidecek bir
0: edemedim.
1: noktaya gelmişti. Yani çok keyfi sürülmedi. Yani gün içerisinde de işte bir turlayıp biraz vakit geçirdiğimi hatırlıyorum ama çok fazla mesai yapamadım o tarafta fiziksel nedenlerden dolayı.
0: Evet, işte bir gece yarısı bütün konserler artık bitmişken, ana konserler bitmişken, Wasteland alanında bir ateş gösterisi de görelim bari diye ilerlerken bir
1: Evet.
0: ekibe denk geldik. Şimdi onları dinletmek istiyorum. Mudfinger ismini taşıyor bu topluluk. Evet, burayı da eksik etmemiş o maden. Wasteland'in ruhu içinde Hoboy dinleyelim onlardan.

0: Mudfinger'dı bu. Yani gitar tonlarıyla, solonun tonuyla vesaire oldukça klasik diyebileceğimiz bir stoner kaydı aslında geride bıraktık ama evet biraz ekstremden çıkışa da vesile olsun istedim. Hem de Wasteland'ı anmışken. Minik bir ekip yani şey etkisi küçük bir ekip Mudfinger belli ki. Ben isimlerinden Amerikalı olduklarını düşünmüştüm ama sonra sahnede izleyince Almanyalı olduklarını gördüm. İlginç yani hani müziği bir klişe olarak sürdürüyor ama bir topluluk olarak da sürdürüyorlardı. Bunu da böyle bir 50-60 kişilik bir alanda yaptılar Wacken'da. Bizim ilk gününde festivalin kapanış konserimizde Mudfinger'la böyle şey gibi oldu. Fade out'la bitiyormuş gibi oldu. Hoş bir deneyimdi. Şimdi yarıyı geçtik. Benim muhakkak çalmak istediğim böyle büyük isimler var. Bu akşamın listesinde kesin olsun dediğim. Biraz onlara geçmek istiyorum. Yani bu da Wacken deneyiminin bir başka yerine tekabül ediyor. Şimdi sırada Corrosion of Conformity olacak. Yani Wacken'da izlediğimiz işte ana akım daha power ekiplerden ya da az evvel örneklerini duyduğumuz daha ekstrem türlerden de ziyade böyle klasik ekipleri de görme imkanı bulduğumuz anlar oldu. Corrosion of Conformity izlemek de bilmiyorum bir de hayatımda bana nasip olacak mı? Çok buralara çok sık gelmiyorlar çünkü ekip de zaten çok hani artık yaş olarak da ilerlemiş bir topluluk olmakla birlikte bir klasik Amerikan metalinin en önemli hani crossover diyebiliriz galiba ekiplerinden birisi. Yani
1: Evet, bence diyebiliriz.
0: evet yine hani hardcore'la metal arasındaki geçişte çok iyi duran bir topluluk. Halen virtüözlüklerinden tabii ki performans olarak hiçbir şey kaybetmemiş olmakla birlikte dinleyiciyle kurdukları ilişkide de çok bence şeylerdi. Dürüst ve cömertlerdi. Hani hiç böyle çaldık ve indik gibi değil. Çaldıkları 70 dakika boyunca da orada mevcut bir ekip gayet de agresif bir şekilde bunu yaptılar. Wet Stage'de dinlemiştik. Alternatif sahnenin son gün açılışında yer alıyordu. Corrosion of Conformity. Bence şimdi seçtiğim parça da nasıl hani şey ekstrem alana yer açtıklarını, alan açtıklarını ya da çığır açtıklarını gösteren bir kayıt. Bir klasik onlardan gelecek. Var mı söylemek istediğin Corrosion sever misin? Seçtiğim parça da nasıl hani şey ekstrem alana yer açtıklarını, alan açtıklarını ya da çığır açtıklarını gösteren bir kayıt. Bir klasik onlardan gelecek. Var mı söylemek istediğin Corrosion sever misin?
1: Yani severim, dinleyelim bence.

0: Corrosion of Conformity'nin ardından Hatebreed dinlettik. Zifirdesiniz. Wacken listemizi duyuyorsunuz. Evet, Hatebreed de bu seneki Wacken'ın benim nazarımdaki en kuvvetli performanslarından birini gerçekleştiren ekiplerden oldu. Hardcore sahnenin efsanevi topluluğu. Yani Corrosion of Conformity'ye göre bir jenerasyon farkı var tabii ki Hatebreed arasında ama bence yani evet suyun başını tutuyor olmakla hardcore sahnesinin onlarla yan yana çok rahat konulabilir. Kaldı ki müziklerinin ne kadar geçerli olduğu hem ifade ettikleri öfke açısından hem de müzikal olarak hala ne kadar geçerli olduklarını görmekte çok etkileyiciydi hakikaten. Hatebreed bir yandan klasikleşmiş bir yandan da halen çok etkili bir topluluk. This Is Now Live Dominance ismini taşıyan bir özel konser kaydından bizlere ulaştı. Evet, onları da Louder Stage'de izleme imkanını bulmuştuk Wacken'da. Louder Stage'in aslında mesela bir sonraki akşamda POD'ye yer verdi aynı saatte Hatebreed'in hemen ardından. Özellikle o janranın izleyicileri için iki akşam arda arda Hatebreed ve POD izlemek de müthiş bir performans yani şeydi, süreklilikti. Ben POD yerine daha ekstrem şeyleri tercih etmiştim. Ama aklıma bak, yani bu sahne tasarımının da inceliği de böyle şapka çıkartılacak bir özellikti. Onu da bir belirtmek istedim. Yani evet, ekstrem müziğin çok farklı bence damarlarına temas eden bir festival deneyimine işaret etmek için biraz sıçraya sıçraya çalıyoruz aslında. Şimdi ben bambaşka bir topluluğa sıçramak istiyorum. Süremiz çok az kaldı, iki parça dinleyeceğiz herhalde. Sahneye veda eden iki topluluk arda arda dinleme imkanını bulabiliriz diye düşünüyorum yine de. Rose Tattoo var sırada. Belki bu akşamki listenin en böyle hani bu listenin sıralamasının dışında kalan sıra dışı diyebileceğimiz ekibi. Rose Tattoo'yu sen bilir miydin? Ben ilk defa duydum.
1: Bilmiyorum hiç.
0: Evet, cehaletimdir ama en azından Avrupa'da ciddi bir karşılığı varmış belli ki. Yani ana sahnede çok büyük etkinlikler olurken bu kadar ciddi bir topluluğu hani o Vestage'e yakın bir yerde topladılar. Avustralyalı bir topluluk. Rock'n'Roll Outlaw diye de kendini anlatıyorlar, tabir ediyorlar. 76 yılında kurulmuşlar. Temelde hard rock aslında denebilir yaptıkları müziğe. Ama hani belki AC/DC'nin fazlasıyla gölgesinde kaldıkları yorumunda bir şekilde yapabiliriz. Metal tarihinin bence başlangıcına koyulabilecek bir topluluk bu topluluk. Benim için Wacken'ın en büyük kazanımlarından birisi bir biçimde onları görmek oldu. Bir Avrupa turnesi için Avustralya'dan gelmişler. Sadece Wacken konserleri yoktu. Ama turnede yarıda kaldı. Grubun vokalisti Angry Anderson, müthiş bir diyaloğu vardı dinleyiciyle de. Hastanelik olmuş konserden sonra. Grubun tam bir açıklama yapmadı ama Avrupa turnesi sona erdi. Zaten sahnede de bir tür böyle veda turnesi olduğunu söylüyordu ekip. Rose Tattoo'nun galiba müzik hayatının son dakikalarına, yani son saatlerine denk gelmiş olduk gibi olduk kazara ve hiç bilmeden. Hatebreed'den çıkıp daha ekstrem sahneye geçerken bir anda Rose Tattoo ile karşılaştık ve iyi ki de karşılaşmışız. Zifir'de bu sulara çok dönmüyoruz ama ben bu büyük ustaları da bir şekilde kataloğumuza almış olalım istedim Uğur. O yüzden beni affet ve şimdi dinleyelim. Hadi hep birlikte bir konser kaydı yine var sırada. Rock'n'Roll Outlaw dinleyeceğiz. Rock'n'Roll Outlaw. Dedicated to these people over here.

0: Rose Tattoo'da Avustralya'dan Rock and Roll Outlaw, Wacken'ın efsanevi performanslarından birine imza attılar bizim nazarımızda. Wacken 2026 raporunu geçerken de atlamayalım dedik onları. Çok büyük ustalar sahne aldı. En son bir onları bir anmak isterim. Uğur, Rose Tattoo'dan sonra şimdi bir Running Wild dinleyeceğiz. Veda konserini verdiler Wacken'da çünkü. Ama onlar gibi mesela o gece çok acayipti. Yani Europe'la başladı, Def Leppard'la devam etti, sonra Running Wild'la bitti filan. Bunlar tabii aslında ana akım artık böyle yazabileceğimiz gruplar olmakla birlikte metal duygusunu halen nasıl canlı tuttukları hem izleyici hem kendi sahnelerinde filan beni çok çok etkiledi. Europe'un performansının baştan sona muazzam olduğunu söylemem lazım. Dakika dakika inanılmazdı. Tabii Rob Halford, Judas Priest performansı da yine metalin tırnak içinde ana akımı diyebileceğiz ama bence çok kuvvetli konserler oldu bunlar. Arda arda bütün bunları izlemek de Wacken deneyiminin bir parçası. Tabii ki o yüzden imkan bulunabildiği takdirde ben derim 36. 37. edisyonda duyuruluyor zaten. Şöyle bir gitmeyi düşünebilir dinleyicilerimiz yani bir biçimde. Et Running Wild'ı kaçırdın ne yazık ki.
1: Evet, yani bana böyle bir üç tane grup hangisini izlemek istersin diye sorsaydın, yani Running Wild olurdu burada. Hani hem son konseri olması hem de hiç canlı izleyememiş olmamdan dolayı çok kayıflandım. Hani böyle bir Under Jolly Roger'ı şu canlı dinleyip binlerce insanla söylemek iyi
0: Müthiş.
1: olurdu hakikaten.
0: Evet, ben Running Wild için Emperor'u ektim o akşam. Emperor belki senden çakıştı.
1: Çakıştı mı?
0: Çok kötü
1: O
0: çakıştı
1: kötü olurmuş. Şimdi
0: hakikaten.
1: geri alıyorum o zaman.
0: Ne yapardım bilmiyorum yani orada
1: Evet, ne
0: olsaydım.
1: yapardım bilmiyorum yani şey.
0: Çok zor. Neyse önümüzdeki hafta Beyond the Gates'i konuşurken biraz daha Emperor sularında oluruz herhalde
1: Evet.
0: değil mi? Evet,
1: Aynen.
0: biz bu akşam Running Wild'la kapanışı yapalım. Efsanevi topluluk son konserinin. Çıktığı şehirde verdi aslında Hamburg'da 1976 yılında kurulmuş zaten. Onların Conquistadores'ine gideceğiz 88 tarihli bir canlı kayıt Düsseldorf konseri Alman heavy metalinin klasik parçalarından birisiyle Wacken raporumuzu sonlandırıyoruz. Çok teşekkür ederiz bizi de dinlediğiniz için.
1: İyi geceler.

0: I mean, when we talk about black magic, it is basically the worship of the force of evil as embodied by
1: Zifir. ...2000'ler sonrası metalde akımlar, yeni sesler. Hazırlayan ve sunanlar İlksen Mavi Tuna ve Uğur Çıkrıkçılı.

0: Apaçık Radyo.
1: Mint.
2: Gıcır cızır plaklar.
1: Hazırlayan ve sunanlar Efkan Kula ve Mert Emcan.
3: Cuma geceleri 22'de Apaçık Radyo'da.
4: It is not in the rubbish, it is in when you put the rubbish.
0: Apaçık Radyo.
5: Klang. Ses, sessizlik ve gürültüye dair.
1: Hazırlayan ve sunan Seda Nibolu.

Apaçık Radyo'da Klang'ı dinliyorsunuz. Ben Seda Nibolu. Açılışı Arkan'ın yeni albümünden Willow ile yaptık. Kick serisinin sonrasında 5 sene aradan sonra çıkardığı albümünün adı XXXXX, yani 5 tane X. Hans Rüdiger'in biyomekanik varlıklarını hatırlatan bir kapağı var bu albümün ki bu kapak Arkan'ın insan sonrası bir çağa ait mutant bedensel ve zihinsel vizyonuyla birebir örtüşüyor bence. Pop damarı da olan ve hatta Latin dans müziğinden bile beslenen bir albüm bu. Ama ritimler sürekli yapı değiştiriyor, bozulup duruyorlar. Zaman ve mekan albümde sürekli eğilip bükülüyor. Fütüristik sesler, 90'lar popu, elektronikası ve reggaeton gibi daha tanıdık seslerle çarpışıyor. Hem sert hem kırılgan bir yapısı var Arkan'ın müziğinin bana kalırsa. Sırada aynı albümden iki parça daha var. İlkinin ismi Taco Neando.

0: Klang'da Sueno'yu dinledik Arkan'ın XXXXX albümünden. Sırada yine çok ilginç bir albüm var. Simo Sel ve Abdullah Minyavi'nin Dekmantı'dan yayınlanan Dying is the Internet albümü. Arka gibi o da kulüp müziğini geleceğin insan bedenini ve zihnini temsil eden bir forma dönüştürüyor. Fakat arkada mutant ve posthumanist iken Minyavi ve Sel ikilisi bunu da politik ve dijital yorgunluğu ifade eden bir yerden yapıyor. Simo Sel'e göre internet artık fikirlerin ve insanların birbirleriyle özgürce paylaşım yaptığı bir alan olmaktan çıkmış, giderek dijital bir ticaret ve hayatta kalma ekosistemine dönüşmüş durumda. Minyavi ise bu albümü yeni bir küresel devrimin tetikleyicileri üzerine oyunbaz bir kehanet olarak tanımlıyor. Albüm internet çağının zihinsel ve bedensel durumunu müziğe dönüştürüyor. Aşırı bilgi, dikkat dağınıklığı, algoritmalar, sürekli değişen imgeler, dijital yorgunluk ve bunun yarattığı huzursuzluğun sese dönüşmüş bir hali olarak tanımlayabiliriz albümü. Müzikal olarak da iki çok farklı dünyayı birbirinin içinde eritiyor albüm. Simo Sel'in Arkan'ın yaptığı gibi sürekli yön değiştiren ritimler ve yer yer tekno ve trap etkisindeki bas müziği, Minyavi'nin Arap vokal geleneğinden gelen teatral vokaliyle bir araya geliyor. Mikrotonaliteden beslenen ve autotune ile yapaylaşan bu ses birlikteliğinde kadim ve yapay olanın gerilimini duyuyoruz. Sırada Pixelated var. Bu albümün sürekli kırılan ve dönüşen yapısını en iyi temsil eden parçalardan biri.
1: بالفضل مجتمعا تطلب الرد مستمعا

Klang'da Simosel ve Abdullah Minyavi'nin Dying is the Internet albümünün görece yumuşak ama yine de huzursuz kapanış parçası Easing the Hearts'ı dinledik. Sırada Pablo's Eye var, Strom'dan çıkan Everything You Give Away albümünden Viewpoint ile. Şiir bu albümde de var bu arada. Ambient ve art rock arasında bir yerde konumlanıyor albüm. Synth katmanları, canlı davullar ve yer yer trip hop etkisiyle sisli, karanlık ama kasvetli de olmayan gece yarısı sineması tadında bir albüm. 89'da Brüksel'de kurulmuş bir kolektif Pablo's Eye, değişken bir kadroyla Axel Liebert önderliğinde devam ediyorlar. Grubun kendi estetik anlayışında da rüya, geçicilik ve atmosfer merkezi kavramlar. Ayrıca son albümdeki Bardo for Pablo adlı parçasının 2018'deki Bardo for Pablo EP'si ile doğrudan bir bağlantısı var. Bardo, Tibet Budizmi geleneğinde iki yaşam arasındaki geçiş, ölüm ile yeniden doğum arasındaki liminal durum gibi anlamlara geliyor. Albümde tam olarak yaşam ve ölüm, geçmiş ve gelecek, gerçek ve rüya gibi kategorilerin arasındaki o belirsiz bölgede duruyor. Şimdi Pablo Say'dan Viewpoint'ı dinliyoruz.

Apaçık Radyo'da Klang'da Chicago merkezli Kino Disk'ten Post-Up prodüktörü Eustress'i dinledik. Exit albümünden Exit 5 isimli parçayı da duyduğunuz. Geçen haftaki Eden Aurelius ya da Vladislav Delay, Ecospace gibi Dub Techno'nun dans pistinden uzak, daha hipnotik, atmosferik ve ambient tarafında yer alıyor o da. Derinden gelen baslar, puslu synth katmanları, delay ve reverb içinde eriyen bulanık sesler duyuyoruz albümünde. Tam hava kararmadan önceki gri bir gökyüzün albümü bu bence. Giderek daha da içe dönen parçalarla devam edecek Clank bu arada. Life is Beautiful isimli plak şirketi ve kolektifin Veneration for the Sacred Action isimli toplamasından iki parça dinleyeceğiz üst üste. 2022'de bir radyo programı olarak yola çıkan, canlı performanslarla devam eden Londralı bir kolektif bu. Ve derlemeleri 39 parçalık, 3 LP'lik uzun bir kayıt. Derleme kolektifin 3 yıllık faaliyetinin bir tür arşivi ve özeti olarak nitelenebilir. Deneysel pop'tan gürültüye, spoken word'den abstract hip hop'a eklektik bir kayıt yayınlamışlar. Parçaların ortak noktaları, ortak noktası tür değil de kişisel ve merkezin dışından olana yer açan bir tavır. Çoğunluğu fazla tanıdık olmayan, endüstrinin dışında kalmış isimler var derlemede ve Londra'nın yeraltı müzik sahnesinden gelen isimler bunlar. Bir ekosistemin ne kadar farklı sesler üretebildiğinin sağlam bir örneği bu derleme. İlk olarak toplamanın yani Veneration for the Sacred Action isimli toplamanın açılış parçası olan I Need You in a Positive Way dinleyeceğiz. Sanatçısı Nwakke. Sağ kayıtları ve piyanonun eşlik ettiği R&B etkili bir parça bu.

Az önce dinlediğimiz Nvakke parçasında da işbirliği bulunan ve Life is Beautiful kolektifinin önemli isimlerinden olan Abi Asasa'yı aynı derlemeden Colin ile dinledik. Sırada Amerikan yeraltı sahnesinden daha iyi tanıdığımız bir isim Lee Noble var. 2011 yılında Sweat Lodge Guru'dan ilk olarak kaset formatında yayınlanmış No Becoming albümünün yeniden masterlanmış versiyonu Primordial Void'dan çıktı kısa süre önce. Psychedelic Ambient, tuhaf folk olarak tanımlayabileceğimiz bu albümde geçmişten gelen analog synthler lo-fi bir kayıtla bir araya geliyor. Noble'ın drone ağırlıklı erken çalışmalarından daha melodik, melankolik, şarkı formuna daha yakın ama hala bulanık kalan bir müziğe geçiş yaptığı dönemi temsil ediyor albüm. Buradan Paradise Life isimli bir parçayı dinliyoruz. Çünkü Klang gitar drone'u çok seven bir program.

Plank'ta Lee Noble'ın No Becoming kaydından Paradise Life'ı dinledik. Şimdi aynı kayıttan bir parçayla daha bu akşamı tamamlayacağız. Onun da ismi Laced. Haftaya yine burada aynı saatte deneysel elektronik ve elektroakustik müzikten örneklerle görüşmek üzere. Ben Seda Nibolu. Hoşçakalın.

0: Klang. Ses, sessizlik ve gürültüye dair.
1: Hazırlayan ve sunan Seda Nibolu.

0: Apaçık Radyo.
1: Açık Şemsiye. Gelmiş geçmiş tüm müzik türleri. Hazırlayan ve sunanlar Hakan Gürvit, Levent Dönmez, Uğur Çıkrıkçılı, Tuncay Günlük ve Can Gürvit. Salı akşamları 20'de Apaçık Radyo'da. Ahtapot'un Bahçesi. Hazırlayan ve sunan Cem Sorguç.
2: Pazartesi geceleri 22'de Apaçık Radyo'da.
3: Taşıga cikkanı taberi tutuyorum.
4: 14. Surrender or release the lesbians.
5: I can see my brain.
0: Apaçık Radyo.
1: Münakaşa. Elektronik müziğin türleri arasında münazara hali.
2: Hazırlayan Erkan Ömür.

0: Münakaşa. Elektronik müziğin türleri arasında münazara hali.
1: Hazırlayan Erkan Ömür.

Dünyanın cazı. Hafta içi her gün 17'de Apaçık Radyo'da. Hazırlayan ve sunanlar Nazlı Toprak, Sanat Deli Orman, Leyla Diana Gücük, Ceyhan Usanmaz, Atilla Aksoy ve Jack Cohen.

Rahabı çeliyor. Sensiz yalnız, sensiz içim. Özyaşlarım yağmur gibi. Yanağımı ıslatıyor sevgilim. Yanağımı ıslatıyor. Yanağımı.

0: Apaçık Radyo Müzikleri.
1: Little Anthony.